0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: İlaç gibi radyo.

0: ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.
1: İlaç gibi radyo.

0: yakarırım, ağlarım. Unutmam. Sana değil, boşa geçen yıllarıma yanarım. Boşa geçen yıllarıma ağlarım.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral.

0: İlaç gibi radyo.
1: Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim sen, ben sonraki halini.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım. İçine dert olacak. Hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak. Vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum. Bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından.

bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden. Uyanamazsın,

Yalnızlık Allah'a mahsus. Benim ne haddim? Ona gitsen, şuna gitsen. Kim ağlar benim yerime? Kim yanar? Kim? Kim?

0: Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim, bu acıya da katlanırız.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. 20 haftanın başlangıcında 5 gün pazartesi sabahı 7-6 geçiyor senden. Hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, helalinden bol kazançlı bir hafta olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. Uyandırma çalışmalarımız başladı. Tabii ki uyanmak isteyenlere. Bir kendimize gelelim. Mevzu çok. Hadi bakalım.

Valla sabah ben baktım göremedim. Haberde indirim yolda diye motorine güzel bir haber vereyim istedim. İndirim varmış motorine. Ama sabah baktım göremedim. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da. Eğer siz fark ettiyseniz paylaşın. Ya da bugün gelecek belki, bilmiyorum tam olarak ama. İnşallah gelir. Günaydın. Günaydın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvence.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Vay! Bu tavuk açmış.
2: Kırmızı süt açmış. Kırmızı süt açmış.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Adana'ya geçmiş olsun diyelim. Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremler, artçı sarsıntılar devam ediyor diyor haber. Sahibeli ilçesinde saat 19'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 14.19 4.8, 14.36 4.9, 14.43'te de 5.2 büyük geçmiş olsun. Rabbim daha büyüğünden beterinden korusun inşallah. Adana'ya selam olsun.

Antep'ten Recep 2 TL ikisinleri düşmüş diye yazmışsın ama valla ben baktığımda düşmemişti Recep. Aydın'dan Mustafa Mercan, günaydın Sari, geçmiş olsun. Gündüz hava güzel, akşam serin, tam üşütme havası, dikkatli olun.

0: Hayat kısa, değmez mi yaşamaya?
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max sizin için seçti.

Havadan sudan devam. Bostanlı'dan Ümran Bedir, İzmir'den selam geldi. Bütün şoför kardeşlere Vedat Bey'in selamı var şerefhaneden. Kazasız belasız.

Serdal Abdal'ı üçüncü kez Beşiktaş'ta tekrar başkan oldu. Beşiktaş'ta seçimli olan genel kurul yapıldı. Biraz olayla geçmiş ama. Serdal Başkan, üçüncü kez başkan. Bu kadar kısa zamanda nasıl üçüncü kez biliyorsunuz. Seçilmişti. 6 ay sonra bir daha seçim yaptı. Bu üçüncüsü oldu. Beşiktaş adına hayırlı olsun diyelim. Yeni hakemler de geliyor inşallah. Bakalım. Transfer yapabilirsek. 7.35 Pazartesi sabahı. Yeni gelenler günaydın.

Ve bu akşam maç var. İtalya'dayız. Vincenzo Montella. Destek verelim bu çocuklara demiş. Ağır ve haksız eleştiriler yapıyorsunuz demiş. Birlikte başardık. Önemli eksiklerimiz var demiş. Bu çocuklara destek olun. Şurası beni şaşırttı. Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert yok. Orkun'u sanki oynatıyordu. Hepsi bizim çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim. Yeni yüzleri görme. Kimi göreceğiz? Çok merak ediyorum. Yeni yüz bu akşam. Çok merak ediyorum.

0: Koç TV Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç TV Radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
7: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
8: Destek gerekince Solgar Eserce.
9: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
10: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
11: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.

0: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü, karpuz yanığı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Ne ister
3: ister ol. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Lemi de lemi de hemi de. Yusuf Kayseri'ye selam. Kolay gelsin demiş. Milli takımın hali ne olacak? Ne olacak? Bu maçı da alsak sonuncuyuz değişmiyor. Yani bu kadar takımın içerisinde sonuncuyuz. Ya alsak ne olur? Çorum Osmancık'tan nasip, hasiple nasip. Aa güzel, bak yeni geliyor film ha. Kolay gelsin diyor. Eyvallah. Metin Alkıl'dan tünelin ucunda para var. Niye gitsin ki adam? Tazminat var diyor. Onun için gitmiyor diyorsun. Hiç anlayamamıştık biz. Şener Şef'im günaydın. Sağlıklı, barış dolu. Yeni hafta İzmir'den bir Deci Fazıl. Şener Şef'im deyince Soner Şef'im geldi aklıma. Ankara'dan Safiye. Günaydın. Benden önce bir mesaj göndermiş de bana değil, bendeki öncekileri yollamış. Zaman makinesiyle gittik. Nerelere gittik? Teşekkür ettik. İdi Montella iş yerine mobbing uyguluyor bence. Beni atsınlar diye. Genelde iş yeri mobbing uygular ama bizde Montella mı uyguluyor? Samsun. Tazminatımı alayım diyor bence diyor. Bremen'den Şafak. Hazır milli takım İtalya'ya gitmişken Montella'yı bırakıp geri gelsinler ne dersin diyor. Tamam eyvallah derim de o ne der? Önemli olan o. Hani tatil. 3 gün kal dinlen falan deyip ayağı bıraksak bir daha almasak yani. Bu arada Kenan'a İtalya deyince Kenan Yıldız'a müthiş teklifler var. Müthiş transfer haber. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Real Madrid bir tarafta, Arsenal bir tarafta, Bayern Münih bir tarafta 100 milyon avro gözden çıkarmışlar Kenan'ı transfer etmek için. Vallahi helal olsun. Bu çocuk hak ediyor yani. O maşallah uzun uzun yazmış. Avusturya'dan Liva Gül göndermiş. Canım Hakan abim çaldı. Ne çok seviyorum onu. Hayalim onunla karşılıklı şarkı söylemek. Yazsana Hakan'a. Çok şey yapar, sever böyle şeyleri. Bir yaz bakalım ne diyecek, merak ediyorum. Ben Tarkan'a yazdım mesela hayalim diye. Bekliyorum hala. En büyük hayalim.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 5 Ekim Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Adana ve Osmaniye'de 24 dakika arayla 3 deprem meydana geldi. Adana'da dün saat 14.19'da 4,8, 17 dakika sonra ise 4,9, Osmaniye'de ise 14.43'te 5,2 büyüklüğünde depremler oldu. Peş peşe yaşanan depremler hasara yol açmadı, ancak vatandaşlar büyük panik yaşadı.
2: Söyledikmen zaten kırgınız, yorgunuz. Tekrardan en başa döndük. Hani uyuyamaz olduk. Durmadan gözlerimiz avizede. Hani bir sarsıntı olur mu? Tekrar bir deprem olur mu? Yaşadığımız tramvayın hala etkisini atlatamamışken tekrardan aynı duyguyu yaşıyoruz.
3: Hani 2006'daki, 2003'teki deprem gibi bir deprem oldu. Bayağı yani korktuk.
1: Uzmanlar Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Profesör Doktor Okan Tüysüz söz konusu depremlerin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu söyledi.
4: 2023 depremlerinden sonra yani ikinci deprem olmuştu, hatırlarsanız 9 saat sonra çardak fayı aktif olmuştu ve onun batısındaki bölge Adana'ya doğru pek çok fayı da birlikte birazcık tetiklemişti, çünkü bir huzursuzluk vardı ve o bölgede Göksu'ndan başlayarak Sayınbeyli, Adana'ya, Kozan doğru pek çok deprem meydana geliyor.
5: Bu sismik etkinlik benzeri büyüklükteki depremlerle biraz daha sürecek. Belki de kısa bir süre sonra sönümlenecek gibi duruyor.
1: Bu arada Adana gece de sallandı. Saat 1.51'de merkez üssü Sayınbeyli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Fon soruşturmasında gelişme var. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Gönül'ün fon soruşturmasına giden süreçte gereken önlemleri alıp almadığı araştırılacak. Tutuklu sayısı ise 85 oldu. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve adli kontrolle serbest bırakılan üye Sabahattin Şahin görevlerinden istifa etti. Federasyon Yönetim Kurulu yarın olağanüstü toplantı yapacak. Bu hafta içi oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının atamalarını ise mevcut üyeler belirleyecek. 2 Ekim'de hayatını kaybeden felsefe profesörü, yazar ve insan hakları savunucusu Ioanna Cucurardi son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri, çok sayıda öğrencisi ve siyasi parti temsilcileri Cucurardi için düzenlenen törende hazır bulundu. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Cucurardi'nin naaşı Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Naaşın kimlik teslimi

0: işbirliği için çalışma başlatıldı. İnternetten alışverişlerde tüketicinin yanıltılmasını önlemek için sahte yorum ve puanlar mercek altına alındı. Tüketiciyi sahte yorum ve puanlarla kandıran işletmelerin internet adreslerine erişim engeli geldi. Şanlıurfa'da 5 gün süren Teknofest Güneydoğu sona erdi. 5 gün boyunca çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve gösteriler yapıldı. Son gün gerçekleştirilen hava gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, en güzel Teknofest deneyimini yaşadık dedi.
1: Bir anlamda rekor kıra kıra gidiyor. Tabii İstanbul 2023, orası çok çok daha büyük bir alan. Ama Şanlıurfa için, ülkemizin herhangi bir şehri için rekorlarla gidiyor Şanlıurfa'da. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla en güzel Teknofest deneyimini yaşıyoruz.
0: Antalya Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayacak kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği sürerken Tahran'dan net bir açıklama geldi. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Galibaf, İran'ın 7 şartı yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Brezilya'da genel seçimler için sandığa gidildi. 80 yaşındaki devlet başkanı da Silva %45, rakibi 45 yaşındaki Bolsonaro ise %47 oy aldı. Başa baş geçen seçimler ikinci tura kaldı.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi yeni haftaya %0,17 değer kazancıyla 12.270 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.16, euro 54.92, gram altın 6.553 liradan işlem görüyor. Bitcoin 86.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Beşiktaş'ta başkan değişmedi. Olağanüstü seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak. A milli takım bu kez İtalya'da puan arayışında. Milliler UEFA Uluslararası Ligi 1. grup 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi. Yandaş Rizespor'a karşı forma giyebilecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta başında yurdun güneyi ve doğusu yağışlı. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa az bulutlu 22, Antalya çok bulutlu 27 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcıhamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Malatya'dan sevgili Ali Rıza, grup lideri olsak ne olacak diyor. Bizim futbolcular Bursa'da kaç maç oynamış ki, maç Bursa'da oynanıyor. Oynandı bitti de. Sence sorun Bursa mı güzel kardeş? Sevgili Ali Rıza, sence sorun Bursa mı? Bursa'nın... Ali Başoğlu bizi dinliyormuş. Bir şarkı çalar mısın diyor Yunus. Gönderdik Yunus, Ali Başoğlu'na selam olsun. İnşallah dinliyordur bizi. Sevgili Adem, bu kadar fotoğrafı bize niye gönderdin? Baskı istiyorsan bunun belli bir fiyatı var biliyorsun. Ölçüleri göndermen lazım. Kaç baskı istiyorsun? Hangi ebatlar, hangi boyutlarda? Kuşe kağıdı mı? Normal kağıda mı basacağız? Bütün fotoğrafları göndermiş. Eyvallah, mekan çok güzel. Ortam harika. Bol yeşillik, oksijenli Balıkesir Bigadiç Aşağı Çamlı köyünden yollamışsın. Saygımız sonsuz, kolay gelsin. Emeğinizin karşılığını inşallah alıyorsunuzdur. Ama böyle nazire yapar gibi gönderiyorsun, bak kıskanıyoruz. Yani şey olarak kıskanıyoruz yani. İmrenerek kıskanıyoruz yani. Nazar değer, çok gönderme. Yeşil mi, mavi mi, o biçim vallahi. İsmail.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinin altında. Marmara'da Poyraz hızını azaltıyor, güneş görülüyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Ben Münir Özelbiyalı olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Bir iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım ama dememek için ama sigorta.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz.
11: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
12: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
13: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.

0: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Televizyon deyince vatan.
0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
4: Alışveriş gücü. Hmm, bu çorba aşmış.

0: Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
3: İlaç gibi radyo. Reklam.

Yorum Osmancı, Kankara'dan Süleyman, eşin armanesi. Kahramanmaraş'tan Meral. Torunlarım Remzi ve Murat'a demişsin. Abla orada bir de şey var. İnsanlar kuş misali yani. Çocuklar bir yere mi gitti? Dün evin önünde çöp konteynerinin yanında, hatta paylaştım, belki sosyal medyadan takip eden varsa görmüştür. Giymediğiniz kıyafetleri ama biraz böyle bakımlı, hadi vaktin diyelim, kıyafetleri koyduğumuz bir şey var. İhtiyaç kutusu var. Ya onun için ateş atmışlar. Artık kibrit mi, ne gazete mi, ne yaktılarsa kıyafetlerin için ateş atmışlar. Kıyafet yanarken yoldan geçen bir vatandaş gördü. O inşaattakilerden yardım istedi. Onlar da inşaatın hortumuyla ateşi söndürdü. Çocuklarınıza ne yediriyorsunuz? Ne içiriyorsunuz? Nasıl büyütüyorsunuz? Evde siz nasıl davranıyorsunuz? Evi yakıyorsunuz da bunlar sizden mi örnek alıyor? İhtiyaç sahiplerine gidecek eşyaları yakmak ne demek ya? Hangi kafayla büyütüyorsunuz bu çocukları siz? Onların bir kabahati yok. Yetiştirenler. Psikopat.

Sosyal medya bağımlılığı mı yoksa cep telefonu bağımlılığı mı? Çünkü bilgisayarda da sosyal medya takip edilebilir. Çok büyük yonda taşıyamazsın diyebilirsiniz. Ama evdesiniz. Bağımlılığınız var. Yine de elinizde cep telefonu varsa sanki mevzu başka bir boyutta. Hatay'da 6 Şubat depremleriyle hayatı bambaşka bir noktaya evrilmişti Barış Özbay'ın. Ondan bir haber ulaşmış. Sanal aleme bağımlı hale gelen, duş almayan, tedaviyi reddeden genç 3 aylığına tedavi görüyor. Tedavi bitince eski durumuna dönüyor. Üzerine giydiği tişörtte de çarpıcı bir mesaj var. Evden çıkmıyor. Deprem tabii ki çok etkilemiş. O ayrı, psikolojik olarak

Allah yar ve yardımcısı olsun. Bunları göz önünde bulundurarak paylaşıyoruz. Evde çocuklarımız, evlatlarımız, etrafımızdaki yeğenlerimiz, kardeşlerimiz hepsi dahil olmak üzere bize düşen ne varsa, ne yapabiliyorsak çocukları, bu bir batak. İnşallah bu bataktan kurtarırız.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 5 Ekim Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler. Bu haber bugün pek çok sitede manşette. Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde gün içinde ve akşam saatlerinde ard arda 4,8, 4,9, 4,4, 4,3 ve 4,1 büyüklüğünde depremler oldu. Peş peşe korkutan depremlerin ardından NTV'ye konuşan jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz, bölgenin 6 Şubat depremlerinden bu yana stres altında olduğunu belirterek bu depremlerin devam edeceği öngörülüyor ve bu depremlerin önemli bir kısmının da 6 Şubat depreminin etkisiyle ortaya çıktığını söylemek mümkün dedi. Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı Gönül için soruşturma izni bu haberde TRT Haber'de öne çıkıyor. Ayrıntı şöyle: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. 30 yıllık pisliği bize yıkamazsınız. Hürriyet'in manşeti bugün. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hürriyet'e konuştu.

0: Merkez Hakem Kurulu operasyonunun ardından hiç açıklama yapmayan Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu sessizliğini bozdu. Hiç kimse 15, 20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını bana ve arkadaşlarıma mal etmeye kalkışmasın dedi. Devam edelim. Fon soruşturmasında son durum. En son haberden bu başlıkta İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 20 şüphelinin daha tutuklanmasıyla cezaevine gönderilenlerin sayısı 85'e yükseldi. Soruşturma kapsamında ev konulan taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarının değeri ise milyarlarca lirayla ölçülüyor. Şimdi Sabah gazetesinin manşetine bakalım. 630 bin gence iş yolu açıldı manşet. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 3 milyon öğrenciye iş programı meyvelerini veriyor. Güç projesiyle yılın ilk 8 ayında 630 bin genç iş sahibi oldu. Yıl sonu hedefi ise 1 milyon gence ulaşmak. Masak'taki FETÖ'cü casus soru hırsızı çıktı. Bir başka başlık Sabah'tan. Masak soruşturmasında geçen hafta tutuklanan Eda Aydoğan'ın 2013 KPSS öncesi çalınan soruları FETÖ'cülere dağıttığı belirlendi. Milliyet'in manşetinde ise dizel krizi var. Avrupa'da dizel krizi dünya ekonomisinin çarklarını döndüren yakıt alarm veriyor. Kamyonlardan traktörlere, iş makinelerinden gemilere kadar ağır yükün enerjisini sağlayan dizelde küresel piyasa son yılların en sert arz sıkışıklığını yaşıyor Avrupa krizin merkezinde. G7 liderleri stratejik rezervlerden toplam 100 milyon varil ham petrol ve dizelin 4 ay içinde piyasaya verilmesini kararlaştırdı. Ancak 100 milyon varil dünyanın yalnızca yaklaşık bir günlük petrol talebine denk geliyor. Uzmanlara göre kalıcı rahatlama için Orta Doğu ihracatı toparlanmalı, Rusya'daki rafineri kayıpları azalmalı ve yeni üreticiler devreye girmeli. Geçiyoruz Sözcü gazetesine. Manşet Sözcü'de 650 kişi bir günde 227 milyar çekmiş. Üst başlık: bir dakika beklemeyin, kimliklerini açıklayın, millet bilsin. Fon operasyonu 17 Eylül'de yapıldı. 16 Eylül'de 650 kişi 227 milyar lirasını alıp ayrıldı. Ekonomistler vurgunun A takımı için müthiş öngörülü bu insanlar kimdir diye sordu. Posta ile bitirelim, siftah yapalım. Logonun üstündeki başlık: A milli futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İlk 3 maçta 0 çeken milliler için tek hedef iyi futbol ve galibiyet. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu maçta cezalı. İtalya'daki maç saat 21.45'te başlayacak. Bu haberle basın turunu tamamladık. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Altan Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Almanya'dan Ercan Çırakoğlu. Sivas'tan Murat Kurt. Bursa'dan Metin hocamız geldi, hoş geldin. Bu ay enflasyon ne olur diyor. İzmir Menderes, Gümüldür'den Özcan. Özcan, cuma günü toplantıda olacağım Bakanlar Kurulu'yla. O zaman açıklayacağız. Konya'dan Ahmet Tokkacı. Çocuklarım Zafer, Nuri, Hüseyin, Kerim, Eren, Hasan ve Kaan için istiyorum diyor. Adam basket takımını kurmuş. Abi helal olsun. Saygım sonsuz Ahmet abi. Vay vay vay vay. Şakayı. Finlandiya'dan Ömer. Oğlum en sık hastaneye götürüyorum. İsmi Görkem. Allah herkese sağlık, mutluluk versin. Amin. İnşallah Rabbim şifasını eksik etmesin.

0: hamsi kuşu, bulaması, tavası, ızgarası, hamsili pilavı, hamsi turşusu, hamsi tatlısı. Ya bunu da yapmazsanız artık dediğiniz hamsiden cildi yenileyen krem. Ben size boşuna demiyorum. Diğerleri balık. Hamsi hamsidir abi. Rize'de bir aksar vatandaşlardan gelen talep üzerine. Hangi vatandaş? Hangi Karadenizli? Hamsiden krem yapsana dedi. Çok merak ediyorum. Adam krem yapmış. Eyvallah, saygım sonsuz da. Hangi vatandaş dedi, onu bana gösterin.
1: Bir varmış bir yokmuş işte hayat. İnsan bildik sevdik biz de kadar.
0: En güzel hamsi tavadadır ya.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Çay simit bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü. Karpuz yanığı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit

0: isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: paytr. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: olan Kaşkay şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Solgar altın kapak, altın standart.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
3: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Veda zamanı geldi. Hafta bir gün her şey gönlünüzce olsun. Anası Trabzonlu, babası Rizeli, kendisi Sakaryalı Ömer Duran kardeşime bugünün son şarkısını armağan edeyim de. Ömer sana gelsin. Rıdvan Duran'a da Sakarya'ya da bir selam gönderelim. Sürçülisan ettiysek affola, Kezban burada, sonra sizlerle birlikte ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Benim Hüseyin Anacığım, bay bay.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 5 Ekim Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Adana ve Osmaniye'de 24 dakika arayla 3 deprem meydana geldi. Adana'da dün saat 14.19'da 4,8, 17 dakika sonra ise 4,9, Osmaniye'de ise 14.43'te 5,2 büyüklüğünde depremler oldu. Peş peşe yaşanan depremler hasara yol açmadı, ancak vatandaşlar büyük panik yaşadı.
2: Psikolojikmen zaten kırgınız, yorgunuz. Tekrardan en başa döndük. Hani uyuyamaz olduk. Durmadan gözlerimiz avizede. Hani bir sarsıntı olur mu? Tekrar bir deprem olur mu? Yaşadığımız tramvayın hala etkisini atlatamamışken tekrardan aynı duyguyu yaşıyoruz.
3: Hani 2006'daki, 2003'teki deprem gibi bir deprem oldu. Bayağı yani korktuk.
1: Uzmanlar Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Profesör Doktor Okan Tüysüz söz konusu depremlerin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu söyledi.
4: 2023 depremlerinden sonra yani ikinci deprem olmuştu, hatırlarsanız 9 saat sonra çardak fayı aktif olmuştu ve onun batısındaki bölge Adana'ya doğru pek çok fayı da birlikte birazcık tetiklemişti, çünkü bir huzursuzluk vardı ve o bölgede Göksu'ndan başlayarak Sahinbeyli, Adana'ya, Kozan'a doğru pek çok deprem meydana geliyor.
5: Bu sismik etkinlik benzeri büyüklükteki depremlerle biraz daha sürecek, belki de kısa bir süre sonra sönümlenecek gibi duruyor.
1: Bu arada Adana gece de sallandı. Saat 1.51'de merkez üssü Sahinbeyli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Fon soruşturmasında gelişme var. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Gönül'ün fon soruşturmasına giden süreçte gereken önlemleri alıp almadığı araştırılacak. Tutuklu sayısı ise 85 oldu. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve adli kontrolle serbest bırakılan üye Sabahattin Şahin görevlerinden istifa etti. Federasyon Yönetim Kurulu yarın olağanüstü toplantı yapacak. Bu hafta içi oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının atamalarını ise mevcut üyeler belirleyecek. 2 Ekim'de hayatını kaybeden felsefe profesörü, yazar ve insan hakları savunucusu Ioanna Cucurati son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri, çok sayıda öğrencisi ve siyasi parti temsilcileri Cucurati için düzenlenen törende hazır bulundu. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Cucurati'nin naaşı Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi. İnternetten alışverişlerde tüketicinin yanıltılmasını önlemek için sahte yorum ve puanlar mercek altına alındı. Tüketiciyi sahte yorum ve puanlarla kandıran işletmelerin internet adreslerine erişim engeli geldi. Şanlıurfa'da 5 gün süren Teknofest Güneydoğu sona erdi. 5 gün boyunca çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve gösteriler yapıldı. Son gün gerçekleştirilen hava gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, en güzel Teknofest deneyimini yaşadık dedi. Antalya Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayacak kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği sürerken Tahran'dan net bir açıklama geldi. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Galibaf, İran'ın 7 şartı yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Beşiktaş'ta başkan değişmedi. Olağanüstü seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak. A milli takım bu kez İtalya'da puan arayışında. Milliler UEFA Uluslararası Ligi 1. grup 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi. Yandaş Rizespor'a karşı forma giyebilecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda af geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık en kral şarkılarla. Saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta diliyorum. Hoş geldiniz.

0: Ulaş'taki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinin altında. Marmara'da Poyraz hızını azaltıyor, güneş görülüyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
9: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
10: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
11: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
12: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit seçenekleri Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstece iyi hissedeceksin.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Bau Plus.

0: Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi o zaman
2: sahip. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Şahane bir babalar restoriyle merhaba dedik yeni haftamıza. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. İnşallah güzel haberler alıp hafta boyunca birbirimize güzel haberler verelim.

sıkılsam uçurum teninde. Suyun gölgesine düşsem boğulsam. 40 gün, 40 gece hiç ayılmasam. Gizlim, saklım, yasaklım. Sevdikçe seni gidiyor aklım.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında çalışırken bizi dinleyen, şarkılarımızı eşlik eden bütün kralcılarımıza Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe'nin bu diyetine armağan ediyorum. Hepinize kolay gelsin. Bolluk, bereket dolu güzel bir hafta olsun.

Ben sevdim mi çok fena sevdim. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimse göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçek açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu dünyada da o

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: artı Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Ne ister ister o.
2: Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim. İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Biraz eskilerden, biraz yenilerden. Bir şarkının notasına tutunarak zamanda yolculuğa çıkıyoruz sevgili kralcılar. 2026'nın Duman Üstünde iki yeni şarkısını dinleteceğim.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkısını güvenlik görevlisi kardeşlerime armağan edeceğim. Onlardan gelen mesajlarla bizi de hatırlayın diyorlar. Sevgili Ali Ulu Bey, selamlar olsun sana ve arkadaşlarına. Hepinize kolay gelsin. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Ve Ahmet Kaya'nın bu unutulmaz şarkısını sizlere armağan ediyorum.

Nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden

döner şimdi. Annem beni anar şimdi. Sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğiniz

bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime

0: isteğimi nereden bileceksin?
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Çay simit bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü. Karpuz yanığı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
2: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4469.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
9: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
10: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.
13: Kezban'ın günlüğü.
14: Kral.
15: Gönüllerin kralı.
16: Kral FM.

İmparatorun en sevilen, en unutulmaz şarkılarından birini Zara'nın yorumundan dinlettim. Vur gitsin beni. Ve şimdi yine en sevdiğimiz şarkılarından biriyle İbrahim Tatlıses sevenlerini mutlu edelim. 2004 yılından en sevdiğimiz, o albümün içinde en sevdiğimiz şarkısı geliyor. Bütün sevenlerine hediyem olsun şu dakika itibariyle de. Unutulmayanlar faslını açalım.

Programın finaline doğru unutulmayanlarda yolculuk yapıyoruz sevgili kralcılar. Unutulmayan, hayatımıza damgasını vuran şarkılar arka arkaya geliyor. Güllü ve Kibariye'den sonra sırada Ümit ve Sen'in 1993 yılından şahane bir şarkısı var. Sonra da Sinan Özen'den efsane son mektubu sevenlerine armağan edeceğim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit

0: havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Hangi krediye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Otofor. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Kezban'ın günlüğü.
15: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
16: Ve geldik bugün de programın finaline sevgili kralcılar. Yaşayan efsane Cengiz Kurdoğlu'nun unutulmaz şarkısı Hain Geceleri bütün sevenlerine armağan ediyorum. Ve finali de her zamanki gibi Müslüm Baba'nın unutulmaz bir şarkısıyla yapacağım. Sevenleri kaçırmasınlar. Benden hemen sonra Ali En Kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta başında yurdun güneyi ve doğusu yağışlı. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa az bulutlu 22, Antalya çok bulutlu 27 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. İki günlük aranın ardından tekrar birlikteyiz. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar yine her zaman olduğu gibi en güzel şarkılar sizler için gelecek. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Az evvel paylaştığım bir fotoğraf var Instagram'dan. O fotoğrafın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başlayacak bu arada. Bu hafta Gaziantep'teyim. Gaziantep'ten yayınımı gerçekleştiriyorum. Dün ve evvelsi gün konserler gerçekleşti. Kültür Yolu Festivali bu hafta sonuna kadar Gaziantep'ten gerçekleşecek. Sunuculuğunda benim yaptığım bir organizasyon. Dün akşam da yine muhteşemdi Gaziantep. Bugüne dair söz verdiğim kıymetli dostlarımız var, kralcılarımız var. Onlara ilerleyen dakikalarda şarkılarda armağan edeceğim. Mesajlarınızı bekliyorum. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinin altında. Marmara'da Poyraz hızını azaltıyor, güneş görülüyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Çay simit bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü. Karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz!

0: hafta buradayım. Kültür Yolu Festivali Gaziantep'te hafta sonuna kadar, pazar gününe kadar sunuculuğunu da ben gerçekleştiriyorum bu arada. Yayınlarımı da Gaziantep'ten yapacağım. Mesajlarınız gelmeye başladı sevgili Çirkin Kaptan Buket. Bir mesaj iletmiş, diyor ki hep yollarda seni dinliyordum. Şimdi evde temizlik yaparken annemle beraber dinliyorum. Annemin de çok selamı var demiş. Öpüyorum ellerinden annemizin. Benden de selam olsun, kolay gelsin. Sevgili Volkan, tanıyor musun sen de?
1: Tanımaz mıyım? Takip ediyorum kendisini.
0: Öyle mi?
1: Çirkin Kaptan'ı. Evet.
0: Kültür Yolu'nda sevgili Volkan yanımda bu arada. Bizim Kültür Yolu Festivali çalışanları da dinliyor. Ersin az evvel bir mesaj gönderdi.
1: Evet.
0: Ersin var. Ondan sonra Nihat
1: Evet.
0: var. Sevgili Aytaç abimiz var. Onu da unutmayalım. Ona da
1: Mahmut.
0: selamlar gönderelim.
1: Mahmut var.
0: Mahmut kardeşime ve Kültür Yolu güvenlik personeline, özellikle sevgili Anıl kardeşime çalacağım bu şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: devam ediyor. Gaziantep'te olduğumu söylemiştim Gaziantep'e geldiğimde. Gerçi sağ olsun birçok ile gittiğimde hemen hemen bütün illerde yakından tanıdığım dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım oluyor. Gaziantep'te onlardan bir tanesi. Burada daha fazla. Geldiğim günden beri de benimle birlikte olan, çok eskilerden bu yana tanıdığım, sizlerin de yakından tanıdığı bir ara küçük sanatçılar furyası vardı. Değil mi? Evet, o, yanlış hatırlamıyorsam 95-96 yıllarında Küçük İbo vardı, Harika Çocuk Onur vardı. Onların yanında bir de Adnan Orhan vardı. Hatırlayanlar bilirler. Şimdi onların hepsi, o küçüklerin hepsi büyüdü, kocaman adam oldu. Hatta çoluk çocuk sahibi oldular. Onlardan bir tanesidir sevgili kardeşim. Ama başarılı bir şekilde yine müzik hayatına devam ediyor. Birçok televizyon programlarında görmüşsünüzdür. Kliplerini muhakkak izlemişsinizdir. Kendisi Gaziantep'te olduğu için burada da ticaretle uğraşıyor. Bizim çok sevdiğimiz, çok ünlü bir organizatör var. Bay Mustafa. Onun Gaziantep şubesinin de sahibi aynı zamanda. Sevgili Adnan kardeşim. Nasılsın, iyi misin kardeşim?
1: Abicim çok teşekkürler. Hoş geldin öncelikle.
0: Eksik söyledim, fazla söylemedim değil mi?
1: Tam yerine söyledin abi. İyiyim, şükürler olsun. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Valla ben de iyiyim. Geçtiğimiz aydı galiba değil mi? Bir buçuk ay evvel sizin, evet, açılışa gelmiştik.
1: Oldu, aynen. Açılışımıza geldin, şeref verdin, bizi onur ettin.
0: Sağ ol, estağfurullah.
1: Çok güzel bir açılış oldu.
0: Evet.
1: Senin ve sevgili, çok kıymetli dostlarımızın sayesinde çok güzel bir gece imza attık hep birlikte.
0: Evet. Nasıl geçiyor Gaziantep'te yaşam, nasıl, hayat nasıl?
1: Yolunda her şey abi, çok şükür. Yoğun bir şekilde ben...

0: tüm sahne çalışmalar da var biliyorsun.
1: Evet.
0: Antep ve Antep'in dışında yurt içi konserler var. İşte düğün organizasyonları var. Şükürler olsun. İyi, hamdolsun. Koşturuyoruz.
1: Evet, şimdi Adnan Orhan'dan çok güzel bir türkü hazırladım. Özellikle bizleri Antep'te dinleyen kralcılara armağan edeceğim. Yurt dışında dinleyen kralcılara armağan edeceğiz. Buradan var mı iletmek istediğin bir mesaj?
0: Tüm bizi şu an sesimizi duyan dostlarımıza, dinleyicilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun Gazi şehrimizden, Gaziantep'imizden.
1: Evet, bu arada Emre'yi de şu an yolda dinliyordur büyük ihtimalle. Emre'yi de unutmayalım.
0: Emre de kıymetli ortağımızdır, bizim
1: Evet.
0: iş ortağımızdır. Kendisiyle birlikteyiz. Sayranım da şu an muhtemelen bizi dinliyor. O da diğer ortağımız.
1: Evet.
0: Onlara da selamlar olsun. Emre de yolda, yolun açık olsun Emreciğim. Dikkatli gel, seni bekliyoruz Ali abimle beraber.
1: Evet.
0: Randevularımız var.
1: Evet. Atla Norman'da birlikteliğimiz devam ediyor.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Ben minyo kardiyolu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Birlikte mühendis olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vay, bu pasta aşmış.
9: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
10: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesi

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bize mesajlar da gelmeye başladı. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son paylaştığım fotoğrafın altına. Bu arada sosyal medyada böyle bir geyik dolaşıyor. Adamın bir tanesi uzatmış bacaklarını. Radyonun başına geçmiş. Millet de bana gönderiyor. Ben bu arada gerçek mesajları okuyorum. Biz öyle uydurma mesaj okumuyoruz. Hatta okuduğum mesajları Instagram'dan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar gördün mü sen atlan onu? Sen de atmış mıydın bana onu? Herkes bana gönderiyor. Adamın bir tanesi uyduruktan oturmuş anons etmeyi de bilmiyor bana. Gerçi radyocu değil o esprisi de yapmış. İşte sen gördün mü onu?
1: Yok görmedim.
0: Sizin göstereceğim birazdan. Bizim mesajlar uyduruk değil yalnız bizim mesajlar gerçek. Mesela bak hemen açtım Instagram'ı. 14 dakika evvel kim göndermiş? Bay Mustafa göndermiş. Diyor ki sıradaki şarkıyı Gaziantep'teki dostlarıma Mahsun Altunkaya, Azat Özel, Hakan Yılmaz Kar, Ali Karakaya ve Bay Mustafa ekibine gönderiyorum. Özellikle demiş Adnan Orhan, Emre Güzel, Seyra Gök ve Kadriye Hanım özellikle bu anonsu yapmanı istiyor diye bir not iletmiş. Ben de buradan selam gönderiyorum hepsine. Sevgili Adnan'la da az evvel konuşmuştuk zaten. Eda iyi yayınlar dilerim. Memleketime selamlar. Anneme uğrayabilsen keşke diye de bir not iletmiş. İlhan Saraçoğlu göndermiş mesajı Eskişehir'den. İstek şarkısını yazmış. Aysel Baykan hoş geldin diyor. Hayırlı yayınlar diye bir not. Kahramanmaraş'tan yazıyorum. İsmim Ayten. Listenizde varsa eğer az evvel çaldım yalnız Müslüm Baba ama ilerleyen dakikalarda çalarım. Türkoğlu cezaevi C9 koğuşunda yatan oğlum Berat ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun diye bir not iletmiş. Güzel bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 5 Ekim Pazartesi gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada geçen hafta gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyeceğini açıkladı. Hakem soruşturması sonrası ilk kez konuşan Hacı Osmanoğlu her türlü kavgayı göze aldığını söyledi. Fon soruşturmasında gelişme var. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönüllü için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Gönüllü'nün fon soruşturmasına giden süreçte gereken önlemleri alıp almadığı araştırılacak. Tutuklu sayısı ise 85 oldu. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Başkan Vekili Murat Güneş de var. Soruşturma kapsamında 18 Nisan'da Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 kişi adliyeye sevk edildi. Geçen perşembe düzenlenen operasyonla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Mahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı. Soma zanlıları da adliyede. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağındaki göçükte 5 kişinin yaşamını yitirmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Enflasyon Eylül ayında beklentilerin altında geldi. 5 yıl sonra

0: %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 oldu. Beklenti aylık %2,2 seviyesindeydi. Tahminlerin altında gelen rakamla yıllık enflasyon da %29,73'e geriledi. Rakamların açıklanmasıyla kira zam tavanı da netleşti. Ekim'de iş yeri ve konutlarda artış sınırı %31,49 olarak uygulanacak. Adana ve Osmaniye'de 24 dakika arayla 3 deprem meydana geldi. Adana'da dün 4,8, 4,9, Osmaniye'de ise 5,2 büyüklüğünde depremler oldu. Peş peşe yaşanan depremler hasara yol açmadı ancak vatandaşlar büyük panik yaşadı. Uzmanlar Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Profesör Doktor Okan Tüysüz söz konusu depremlerin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu söyledi. Bu arada Adana gece de sallandı. Saat 1.51'de merkez üssü Sahinbeyli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Naaşın kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. İnternetten alışverişlerde tüketicinin yanıltılmasını önlemek için sahte yorum ve puanlar mercek altına alındı. Tüketiciyi sahte yorum ve puanlarla kandıran işletmelerin internet adreslerine erişim engeli geldi. Şanlıurfa'da 5 gün süren Teknofest Güneydoğu sona erdi. 5 gün boyunca çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve gösteriler yapıldı. Son gün gerçekleştirilen hava gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "En güzel Teknofest deneyimini yaşadık," dedi. Antalya Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği sürerken Tahran'dan net bir açıklama geldi. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Galibaf, İran'ın 7 şartı yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Brezilya'da genel seçimler için sandığa gidildi. 80 yaşındaki devlet başkanı da Silva %45, rakibi 45 yaşındaki Bolsonaro ise %47 oy aldı. Başa baş geçen seçimler ikinci tura kaldı.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,84 yükselişle 12.373,11 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.500'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49.16, euro 55.10, gram altın 6.580 liradan işlem görüyor. Bitcoin 86 bin dolar bandında.
2: Umran Oto Eksperti spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ta başkan değişmedi. Olağanüstü seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak. A milli takım bu kez İtalya'da puan arayışında. Milliler UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlama saati 21.45. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi. Yandaş Rizespor'a karşı forma giyebilecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta Beşiktaş Trabzonspor maçıyla tamamlanıyor. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar. Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcı Hamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Tekrar dönelim mesajlarımıza. Sait göndermiş. Abi gör, memleketime selam olsun. Sakarya'dan Sait, seviliyorsun diye bir not iletmiş. Orhan Aktaş göndermiş mesajını. İstek şarkısıyla başlıyor mesajı. Tüm Sivaslılara gelsin. Orhan Aktaş'tan saygılar diye bir not iletilmiş. Gaziantep'e hoş geldin, sefalar getirdin. Sıradaki şarkı bana, eşim Murat'a armağan olsun. Şimdiden teşekkürler. Deniz Şimşek göndermiş mesajı. Ankara'dan Haydi'ye. Tekstilde seni dinliyoruz. Tüm şarkılar bizlere armağan olsun diye bir not iletilmiş. Sevgili Ersin diyor ki abi, Kültür Yolu Festivali'nden Karavancı Mahmut, Biricik eşi Emine ve oğlu Alpaslan'a Orhan Gencebay'dan Al Senin Olsun isimli şarkıyı istiyor. Çalarsam da seviniriz demiş. Orhan Gencebay'dan istediğiniz şarkıyı hazırladım. Dinleyelim.

göz atıyorum. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza kimler nerelerden yazmış. Konya Aykent'ten selamlar demiş. Yaşar Gökmen, tüm çalışma arkadaşlarıma gelsin çalacağınız şarkı. Samsun'dan Muharrem, şu an boya yapıyorum. Bir yandan da seni dinliyorum. Rica etsem bana ve tüm dinleyenlere armağan eder misin çalacağın şarkıyı diyor. Ordu Ünye'den İbrahim Dağdevi'den, karavan tutkunu olarak sana karavanında iyi yayınlar dilerim demiş. Bu sefer karavanımda gelmedim bu arada. Gaziantep'e uçakla geldim. Cihazlarımı getirdim. Şu an otelden yayın yapıyorum bu arada. Sevgili Adnan kardeşimle beraber, Adnan Orhan'la beraber. Seyfettin göndermiş mesajı. Abi iyi yayınlar. Bana ve tüm sevdiklerime armağan edersen sevinirim. Muhammed Cuma, Gaziantep'te sizleri dinliyoruz. Çalacağın şarkıyı tüm kralcılara armağan ediyoruz diye bir not iletmişsiniz. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır. Dinleyelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Alışveriş gücü. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna. Bana ayrılan sürenin sonu. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde tekrar birlikte olacağız inşallah. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Bu arada az evvel de yayında sesini duyurmuştum. Güzel de bir şarkısını paylaşmıştım. Sevgili Adnan Orhan, çok teşekkür ediyorum kardeşime. Cumartesi günü ben bu yana beraberdik. Yarın için program yaptık. Yarın nereye gideceğiz?
1: Yarın sabah Hakan abiyle beraber. Hakan Yılmazkar'da.
0: Evet, Hakan Yılmazkar. Çok da sevdiğim, çok değerli bir abimiz. O bizi davet etti. Onun yanına gideceğiz inşallah.
1: Yayın inşallah yarın oradan
0: yapacağız. Oradan yapacağız inşallah yayını.
1: İlk defa böyle bir şey. Evet. Organizasyon
0: Gezici stüdyomda Türkiye'nin her yerine gittiğimde internetin olduğu her yerde yayın yapabiliyoruz. Aynen. Allah aşkına sıkıntı yok.
1: Her yer yayın odası.
0: Evet, yarın 11'de görüşmek üzere. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta başında yurdun güneyi ve doğusu yağışlı. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa az bulutlu 22, Antalya çok bulutlu 27 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

dili. Gözyaşımız oluyor değil mi? Özlem susuyor ama hasret. Hasret büyüyor. İnsan en çok da söyleyemediklerine ağlıyor. İçinde barındırdıkları, attıkları var ya. Nasıl bir yük oluyor. İşte o yüklerden kurtulmak lazım. Ağlamak istiyorsanız ağlayın ama içinize atmayın kardeşim. Vallahi o içinize attığınız her bir dert size hastalık olarak geri döner. Şimdi anlamazsınız ama sonrasında çok pişman olursunuz. Her şeyi telafi edebilirsiniz belki ama sağlığınız elden giderse işte o zaman onun telafisi olmuyor kardeşim. Herkese önce ruh sağlığı, sonrasında beden sağlığı diliyorum. Eğer ruhunuz sağlıklıysa bedeniniz de sağlıklıdır. Eğer huzurlu değilseniz işte ondan sonra faturasını işte bir şekilde beden ödüyor. Ödememesi için de, huzura erişmek için de vicdanınızın rahat olması lazım. Vicdanen rahat olduğunuz, huzuru bulduğunuz, hak yemediğiniz, haksızlığa boyun eğmediğiniz güzel bir hafta olsun diyelim. Vallahi içimden geldi, bilmiyorum. Keyifli bir yayın sizleri bekliyor. 2 saat boyunca duygularınıza tercüman olacak çok güzel reçeteler hazırladım. Eczanelerde satılmayan bu şarkıları, bu reçeteleri de eminim ki hakkı dinleyeceksiniz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

hasretin umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem.

Harbiden sevenlere Harbi Kız'dan hediye olsun bu şarkı. Seven, sevdiği, yer gördüğü, önemsendiği kalpten zaten gitmez, asla da vazgeçmez. Bazıları vardır, gurura yenik düşer. Gururla kaybettiğiniz insanı ömür boyu özlemle ararsınız kardeşim, ona göre. Eyvallah, peki. Şarkılar derin. Derinlemesine de ineceğiz, hiç merak etmeyin. Bu arada Ali abimize Gaziantep'teymiş galiba. Aa, geziyorsun vallahi Ali abi. Yakışır. Gaziantep'te bizi dinleyen kazlarımıza da bu arada selamlarımızı gönderelim. Çok fazla seviliyoruz. Her bir yerde dinlendiğimizi de biliyoruz. Teşekkür ediyoruz hem bizleri dinleyen hem de aşılayan tüm kazlarımıza. Orhan Gencebay'la birazcık daha şöyle radyomuzun volümünü artıralım. Sendin diyoruz. Aç sesini kardeşim.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

Neden ayırdın bizi? Sonbahar. Aşkın mevsimi olmaz. Ayrılığın da öyle kardeşim. Ama her ne kadar bunu desek de sonbahar ayrılığı anımsatıyor değil mi? Bazı vedalar insanın içine hangi mevsimde düşerse düşsün üşütüyor. Yazda, kışta fark etmiyor kardeşim. Sibel Can'ın Özlenenler listesinde olan 90'lı yıllarda kalbimize dokunan en güzel şarkılarından biriydi. Özleyenler de mest olmuşlardı. Peki 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, mesajlarınızı birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

Şarkının sözleri fena. Ümit Yaşar da hakkıyla yorumlamış. Resmen canımızı okudu vallahi. Gitmek kolay gerçekten. Kolay gibi gözüküyor ama asıl zor olan nedir biliyor musunuz? Ardınıza bıraktığınız insanın içinde bıraktığı yarayla yaşamak. O yara var ya, o yara, kapanmayan yarayla baş edebilmek böyle kolay değil kardeşim. Özenerler listesinde olan bir reçetem daha var. Bu şarkıyı da bandırmadan sevgili Ümit Aslan kardeşim sana da armağan etmek istiyorum. İskilip'ten bizi dinleyen kralcımız var. Sevgiler, selamlar kardeşim sana da. Açtım radyomuzun sesini kardeşim. Şarkı

0: Ecel olsun bana senden başkası.
1: İlaç Kili Radyo.
2: Reklam.
3: Ben menü kardiyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Bir iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçer.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Alışveriş gücü. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
7: Her marka araca bakım ve onarım, boşkar servis noktalarında.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

0: almak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Ankara-Kahraman-Kazan-Kızılcahamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

sevmiyorum diye yalan söyledim. Ya işte bazen kalp başka söyler, dil başka söyler. Yapmayın böyle şeyler. Gönlünüzden ne geçiyorsa, duygularınız neyse bu konuda asla kaçamak cevaplar vermeyin. Sonrasında o soruya dedikleriniz, o içinize attıklarınız, her bir cümle öyle bir yer oluyor ki asla kapanmayan bir yaraya dönüşüyor. Sonrasında diyorsunuz ki bir kız reçete yaz, pansuman olsun, ilaç olsun. Olmuyor öyle. Nerede öyle bir ilaç? Harbi kız Murat Öz Korkmaz seni dinliyorum demiş Gaziantep'ten. Eyvallah. Aç sesini kardeşim diyerek mesajını bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasında Kerkip'ten Sevgili Ali kardeşimiz var. Bayburt halkına bir şarkı rica etmiş. Balıkesir'den Engin Patlıyık. Çok sevdiğim abim Ahmet Duman'a bir şarkı rica ediyorum Harbi kız demiş. Zonguldak'tan Selen Gökçen kardeşim, çalışma arkadaşlarına sevgiler. Denizli Tavas'tan selamlarını gönderen Hasan Akbaba. Seni unutmayalım. Balıkesir Havran Çakmak Mahallesi'nden Şemsettin Ercan. Bütün sevdiklerine selamlar.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinin altında. Marmara'da Poyraz hızını azaltıyor, güneş görülüyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, karşı yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hangi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

kitapta bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: İlaç Gibi Radyo
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Olmasay derbimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Gerçekten de Kralcılara yakışılır Ferdi Boyurum oldu. Bir de sen de bilirsin diyelim. Yine 80'li yıllarda bu şarkıda gönlümüzü fethetmişti. Kralcımız döktürmüşler yine yazmışlar. Halıda Kaptanımız Osman, Gözü Küçük, Bilal Gökçe, Gittin O Yollar demiş. Vallahi ne yazmak istemişse anlayamadım ama sanırım bir şarkı istemişti. O şarkı listemizde yok. Sana ve sevdiklerine yazalım bu reçetemiz olur mu? Şaban Bulut Kuşadası'ndan planlarını aldım eksik olma. Zeynel abicim İstanbul Avcılar'dan bizi dinlemekte. Şarkılarda ilaç gibi bir kız demiş. Kayseri'den Sevinç'im. Canım benim bu şarkılar benden de sana armağan olsun. Açıyorsun değil mi radyonun sesini birazcık daha? Eyvallah. O zaman ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

Gülsün Baba'yla. Hakkını helal et dediklerimiz vardır. Çünkü yarına çıkacağımız garantisi olmadığını biliriz. Her zaman bilmeliyiz de kırdığımız kalpleri, söyleyemediğimiz sözleri bugüne bırakmayalım. Gerçekten. Daha doğrusu yarınları bırakmayalım. Bugünden her zaman bir saniyemizin sonrasının olmayacağını düşünerek kalp kırmadan güzel bir şekilde hayatımızı sürdürmeye özen gösterelim. Bunu çok güzel anlatmış Müslüm Baba. Harika, seni biliyorum demiş sevgili Gülkan'cığım Sivas'tan. Kendisi kuaför dükkanında şarkılarımızı dinleten kralcılarımız arasındaymış. Bir esnaf kardeşimiz. Eyvallah, teşekkür ediyorum Gülkan Demir. Sivas'a da yazalım reçetemizi.

Evet, bazı vedalar son kez yaşanıyor ve bazı sözler de bir daha söylenmiyor. Dolayısıyla Müslüm Baba'nın şarkısını söylemiş olduğu gibi helallik almak mühim kardeşim. Şimdi bir Orhan Gencebay yorumu. Bu şarkıda sevgili Caner kardeşime armağan olsun. Çok seviyor eşini. Gamze yengecim, bir güzel sevdin yanarı Gamze. Vallahi. Peki, aşkınız daim olsun. Ağrı'dan Selim Görkem, Faik Çakmak, sizlere de selam olsun. Harbi kız seni biliyorum demiş. Gaziantep'ten Mustafa Kılıç, ofiste oturmuşlar. Tüm oto yıkama personeline selam olsun. Gedik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden can kızım öğretmenimiz Nazlı Elif Kafadar için bir şarkı rica ediyorum demiş. Nazmi Aslan'dan, Çekmeköy'den Armandır bu şarkılar. Gurur diyorsun değil mi evladınla? Ne güzel. Allah bağışlasın.

Aslında sevdiğimize pişman olmuyoruz. Sevgimizin kıymetini bilmeyene verdiğimiz değere pişman oluyoruz. Öyle değil mi sevgili Yusuf kardeşim? Eskişehir'den bize Dünya Krallarımızdan, ona da yazalım reçetemizi, İstanbul Büyükçekmece'den Elvancığım. Açtık radyomuzun sesini. Harbi kız demiş. Yakışır. Harbi kız Antalya Sizli'den seni dinliyoruz. Öykümü bir şarkı rica ediyorum Harbi kız. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Sevgili Emre Yılmaz. Öyküler sevilir. Hem de harbiden sevilir. Hadi bakalım gurbetçiler. Özlediğinizi, hasretinizi bir nebze de olsa dindirecek bir reçete yazıyorum size.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
5: Alışveriş gücü. Her güzele bir
6: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: 90'ların özeti diyebiliriz bu şarkı için ya. Valla. Değil mi? Sevgili Kaan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Harabe. Sakin bitmiş. Harabe gönlüm dedik. Saat aynen.
1: Harabe gönlüm.
0: Evet. Harabe gönlüm deyince ne geliyor aklına? Ne düşünüyorsun mesela? Harabe gönlüm deyince ne?
1: Tamir edilecek bir yanı kalmamış.
0: Bitmiş.
1: Yani.
0: Vay be.
1: Darmaduman. Hani sen öyle yapıyorsun ya yayında. Darmaduman ediyorsun ya. Bu açık mı?
0: Evet açık. Sonra sen sanki ne yapıyorsun?
1: Ben bir şey yapmayacağım. Senin yanında Allah
0: aşkına. Diyor bir çarşı pazar dağıldı. Kaan yetiş diyorum o da. İlk başta böyle yavaş yavaş sonrasında maşallah.
1: Senin dağıttıklarını toparlamakla geçecek ömrümüz.
0: Deme öyle ya. Şimdi bir anımız var. Ne zaman karşılaşsak böyle hep anılarımız, hatıralarımız canlanır. Çünkü Kaan'la Kral FM öncesinde bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var.
1: Abi kardeş.
0: Yani aynen öyle. O yıllarda ben koyu bir böyle dinleyiciyim. Radyoculuk da yapıyorum ama böyle çok tanılan bir radyocu değilim. Ama tanılan bir radyocu olma halindeyim. Akşamları takıldığım bir radyo var. O radyoda da sevgili Kaan o yıllarda serseri diye yayın yapıyordu. Ama öyle böyle değil. Bir dörtlükleri vardı, bir şiirleri vardı. Şarkıyı mı dinleyeceksin, şiiri mi dinleyeceksin?
1: O zaman yazardım.
0: Fena idin yani. Sonra o yıllarda benim gecem onun programını dinlemekle geçerdi. Çok fazla böyle sağa sola dönen bir uyku düzeninde yoktu. Nereye yaslanmışsam orada uyurdum yani. Bir tane kulaklık muhakkak ki kulağımda sevgili Kaan'ı dinler uyurdum. Hep hayal ederdim. Derdim ya bu sesin gerçeği nasıl acaba diye.
1: Sonra bir pişman oldu gördüm.
0: Harbiden ne hayal. Ya şimdi hep böyle değil mi? Şimdi dinliyordunuz. Şimdi sosyal medya denilen bir şey var. O zaman yoktu. Hayal ediyorduk böyle dinlediğimiz kişinin sesinden. Kendimizce bir fizik.
1: Karakter.
0: Tabii fiziksel olarak. Ama düşündüğüm gibi de çıktı. Esmer, kara kaşlı, kara gözlü falan filan. Ne bileyim öyle bir hayal etmiştim. Neyse sonra yıllar sonra nasıl bir manifestlemişsem seni. Abi aynı radyoda yayın yaptık seninle. Seni gördüm elim ayağım karıştı. Nasıl ya dedim ya. Geceleri dinlediğim adamla aynı radyoda yayın yapıyorum yani. Nasıl bir hayal nasıl kurmuşsam Rabbim işte gerçekleştirdi. Sonrasında.
1: Çok kaynadı kafam.
0: Evet.
1: Kardeşim,
0: evet ama sahibi çıktım biz oralarda. Sonrasında parladık. Nasip oldu buralara kadar geldik. Ama gerçekten Kaan çok özel bir adamdı. O zaman da öyleydi. Çok tanınan bir programcıydı ama hiçbir zaman zerre kaprisi yoktu, havası civası yoktu. Çok iyi bir insandı. Hala da öyle konuşulur. Senin. Bu meslekte de böyle iyi bir insan olabilmek, kalabilmek de, mütevazı olabilmek de herkesin harcı değildir bu arada. Bunu da söyleyelim. Şimdi bu kadar övdükten sonra seni artık
1: kaç
0: yok canımsın benim. Bir çay yeterli. Kardeşim çok güzel şarkılar çalacak. Vurun vurun öldürün Kibariye. Bergen ne oldu sanki? Neler var neler. Unuttu seni Sibel Can. Of.
1: Söyleme şarkılarını.
0: Tamam. Hadi ben gidiyorum.
1: Ben parantez açacağım.
0: Tamam ben gidiyorum. Ne diyeceğim?
1: Zaman değişti.
0: Hı-hı.
1: Bak değişmeyen tek şey o gördüğüm, ilk gün gördüğüm Harbi kız.
0: Eyvallah
1: hiç
0: kardeşim.
1: Hiç değişmedi ama.
0: Eyvallah canım.
1: Hiç ne konuşması, ne tarzı.
0: Eyvallah.
1: Ne atarı, ne gideri be.
0: Bitmedi be. Canımsın.

0: Kral FM Haber.
1: 5 Ekim Pazartesi gününden merhaba. Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. 15 bültenine bir sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz 30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. 2026'nın ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı. Yeni haftayla birlikte Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Yasin Kol hakkındaki MASAK raporu da ortaya çıktı. 2012-2026 arasında 5.978 işlemde hesaplarında toplam işlem hacminin 135 milyon lira olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında MHK Başkanlığından istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan da beklenen açıklama geldi. İstifa etmeyeceğini söyledi. Hakem soruşturması sonrası ilk kez konuşan Hacı Osmanoğlu, hiç kimse futboldaki 30 yıllık kokuşmuşluğu bize mal etmesin ifadelerini kullandı. Devam eden fon soruşturmasında da bugün gelişme yaşandı. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni istedi. Bakan Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Gönül'ün fon soruşturmasına giden süreçte gereken önlemleri alıp almadığı araştırılacak. Bugün İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki 13 kişi adliyeye sevk edildi. Bu isimler arasında başkan vekili Murat Güneş de bulunuyor. Soruşturma kapsamında 18 Nisan'da Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında da gözaltındaki 59 kişi adliyede. Geçtiğimiz hafta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Tanju Özcan, belediye personelinin şikayeti üzerine hakkında açılan nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma davasından beraat etti. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında tutukluluğu devam ediyor. Ve son olarak Soma zanlıları da adliyede. Manisa'nın Soma ilçesinde geçtiğimiz hafta özel bir işletmeye ait maden ocağındaki göçükte 5 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emekli Amiral Türker Ertürk'ün bir televizyon yayınında söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. Emekli Amiral, hükmün açıklanması geri bırakılması şartıyla tahliye oldu. Ertürk 49 gündür tutukluydu. Ekonomiden bir manşetle devam edelim. Enflasyon Eylül ayında beklentilerin altında geldi. 5 yıl sonra %30'un altına indi. TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 oldu. Tahminlerin altında gelen rakamla yıllık enflasyon da %29,73'e geriledi. Rakamların açıklanmasıyla kira zam tavanı da %31,49 olarak uygulanacak. Enflasyon verisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadelerini kullandı. Şimşek 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır dedi. Adana ve Osmaniye'de 24 dakika arayla 3 deprem meydana geldi. Adana'da dün 4,8, 4,9, Osmaniye'de ise 5,2 büyüklüğünde depremler yaşandı. Peş peşe meydana gelen depremler hasara yol açmadı. Uzmanlar Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Profesör Doktor Okan Tüysüz söz konusu depremlerin 6 Şubat'ın etkisi olduğunu söylediler. Bu arada Adana gece de sallandı. Saat 1.51'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kayda geçti. İnternetten alışverişlerde tüketicinin yanıltılmasını önlemek için sahte yorum ve puanlar mercek altında. Tüketiciyi kandıran işletmelerin internet adreslerine erişim engeli getirildi. Antalya, Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı da düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027'nin ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Deseret, Peter Hagman ve George Nagel'a verildi. Sürücülerimiz için bir manşet, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte akaryakıtta tabela yeni haftayla birlikte bir kez daha aşağı yönlü değişiyor. Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 4 lira 95 kuruşluk indirim bekleniyor. Bir vedayla noktalıyoruz. Türk sinemasının altın çocuğu lakaplı Göksel Arsoy hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın çınarları arasında yer alan, pek çok unutulmaz karaktere hayat veren 90 yaşındaki usta yaşama veda etti. Şansa kalmaz işimiz, umran oto ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. A milli takım bu kez İtalya'da puan arayışında. Milliler UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya ile saat 21.45'te deplasmanda mücadele edecek. Beşiktaş'ta başkan değişmedi. Olağanüstü seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak. 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen bu sezonki ilk yarış galibiyetini Malezya'da aldı. Bitime 7 yarış kala Antonelli ise takipçisi Russell'la arasındaki puan farkını 84'e çıkardı. Formula 1'de gelecek hafta Singapur Grand Prix'si koşulacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre doğuya şiddetli yağış geliyor. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü, karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
7: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
8: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
9: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Ya öyle işte. Duyguların dilidir şarkılar. Harbi kızla hasbihal ederken şöyle hani eskilere gittik, eskilere konuştuk. Zaman diyoruz ki bazen ne kadar çabuk geçiyor ama kimi insan değişiyor, kimi insan hiç değişmiyor. Bunu söyleyeyim. Harbi kız da öyleydi. Yani o zamanlar da yine aynıydı. Hani bir şey söylüyorsun, bir atarlıydı böyle. Ay diyordu, böyle duruyordum böyle. Ne diyor bu ya filan. Ne kadar diyordum işten böyle, her şeyi söylüyor. Pat pat pat yüzüne söylüyordu yani. Hiç değişmedi uyuyor. Hala da aynı. Kaç sene geçti üzerinden. Yine bir şey oluyor. Diyorum ki kankacığım diyorum ya hani bunu böyle yapmak lazım diyorum. Olmaz diyor, onu öyle yapmayayım ben diyor. Niye diyorum, bundan dolayı yapmamak lazım diyor. İyi tamam diyorum, daha mantıklı geliyor çünkü söyledi. Harbi kız, teşekkür ediyorum. O güzel şarkılarımla, muhabbetinle, alemin kralında, kralcılarımızla buluştun. Mikrofonu bana devrettin. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Kralcılar hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kralcılarımız nasıl ulaşacaklar? 0532-703-92-00 alemin kralına ulaşacağınız WhatsApp hattımız. Kiminiz iş yerlerinde dinliyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum hepinize. İşiniz rast gitsin. Kiminiz evlerinizde. Hanımefendiler ev işleriyle uğraşıyordur muhakkak. Çaylarını kahvelerini yudumlayanlar var. Yemeklerle uğraşanlar var. İşiniz kolay değil tahmin ediyorum. Ve aracında dinleyenler var. İyi seyirler, kazasız belasız sürüşler. Derinden gidelim. Öyle aldık yayını. Aynı şekilde, aynı güzellikle devam edelim. Kibariye vurun, vurun öldürün alemin kralında. Hadi bakalım aç sesi.

Arabeskin kraliçesi Kamuran ablamız. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza öncelikle armağanımızı. Bazen sözcüklerin bittiği anlar var hayatta. Hani ne kadar çok çaba verirsek verelim olmuyor. Hani olmayınca olmuyor dediğimiz zamanlar var ya. Bazen hani böyle hani isyan etmek gibi değil de. Ya olmuyor arkadaş yani ne yapayım yani. Zaman zaman bu hisleri hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz paylaşıyoruz hayatın içerisinde. Tabii ki ateş de düştüğü yeri yakıyor. O yangın büyür mü? Daha da fazla alevlenir mi? Yoksa o yangında yanar mıyız bilmiyorum.

En kötüsü ne biliyor musunuz? İnsanın derdini bazen anlatacak kimsenin olmayışı. Hani otururken filan bir yerde düşünürken birçoğunuz ya da ne bileyim araçla giderken tek başınıza kaldığınızda yahu gidip dağa taşa anlatsam daha iyi dediğiniz anlar yok mu hayatta? E var biliyorum. Derdi veren derman da verir elbet. Beylikdüzü'nden Nilgün Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Keyifle dinliyor yolda aracında. Hazel, Biricik babama armağan olsun şarkılar der, onu çok sevdiğini dile getirmiş. Afyon Karahisar'dan Ecem, onun bir isteği var. Nurcan Hanım hoş geldiniz, Hanife Başaran'a armağan ediyorum diyor. Serap Hanım, evde söylediğin gibi çay kahve keyfi yapıyoruz ama Kaan evin işi hiç bitmiyor ki diyor. E bitmez. Ev hanımları bu konuda biraz muzdarip. Siz toparlayın toparlamasına da. E herkes gelir bozar zaten o evin durumunu. Kendimden biliyorum ama. Sevgili Bahar aracında dinliyor. Bergen ne oldu sanki? Sevilen ve beğenilen bir şarkıdır. Bergen hayranları, Bergen sevenleri. İşte bu şarkıyı dinlerken hep şey geliyor aklıma. Hayatın sillesini yemiş ama yine de dimdik durmaya çalışan insanlar var ya. Hayatla hadi hesaplaşalım diyen ya da ama başıma daha ne gelecek? Ne olacak sanki? Önemli olan dimdik ayakta durabilmek. Önemli olan bu acılara karşı göğüs gerebilmek diyen. Aracında dinleyen kralcılarımız, radyonuzun sesini açınız çalışanlar. Sırada Bergen. Az sonra kısa bir reklam aramız. Reklamların sonrasında birlikteyiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyo istasyonu. Alemin kralında Kaan'lasınız. 0532 703 92 00 Kral FM WhatsApp numarası. Açın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
5: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: Ben birazdan ilk saati geride bırakacağım. 5 Ekim günlerden pazartesi. Radyolarını yeni açan kralcılarınız vardır aranızda. Alemin kralındasınız, kalmasınız. Sibel Can unuttu seni. Unutanlara, unutulanlara, biraz da böyle hani istemedenlere armağan olsun. Selami Şahin'e kulak vereceğiz. İzmit'ten Seyfi Aşkı Asiye'ye armağan ediyor tüm şarkıları. İnşallah dinliyorsunuzdur. İsviçre'den Şemsettin Bey'e, ailesine ve sevdiklerine hediye edelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesajları ulaştırırken isimleri yazmaya ihmal etmeyin, olur mu kralcılarımız? Hakan Bey aracında hisseyirler meslektaşlarına hediye etti. Bir ayrılık şarkısı isterim diyor. Onu çok ama çok sevmiştim. Uzun yıllar beraberdik ama artık ayrıyız. Ama her dinlediğim şarkıda nedense aklıma o geliyor demiş. İsmini yazmamışsın. Ciğerini biraz dağlamak istiyorum seni. Acıya acıyla karşılık veriyorum. Selami Şahin şarkısı sana.
1: Var mı böyle çekip gitmek?

aşkın ile yanmadım mı? Var mı böyle çekip

0: Umranoto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amirli takım bu kez İtalya'da puan arayışında. Milliler UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya ile saat 21.45'te deplasmanda mücadele edecek. Beşiktaş'ta başkan değişmedi. Olağanüstü seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak. 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen bu sezonki ilk yarış galibiyetini Malezya'da aldı. Bitime 7 yarış kala Antonelli ise takipçisi Russell'la arasındaki puan farkını 84'e çıkardı. Formula 1'de gelecek hafta Singapur Grand Prix'si koşulacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Şarkılardan da, türkülerden de duymuş olduğunuz gibi Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de. Alemin kralındasınız. İzmir'de, öncelikle Bornova'da ve tabii ki İzmir civarında bizleri dinleyen kralcılarımıza bir sürprizimiz olsun. 7 Ekim Çarşamba günü. 7 Ekim Çarşamba günü saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda Mahsun Kırmızıgül'ün konseri olacak kralcılarımız. Tekrarlayalım. 7 Ekim Çarşamba günü saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de Mahsun Kırmızıgül'ün konseri var. Kralın konserine gitmek isteyen kralcılarımız, yapmanız gereken çok basit. İzmir'de bizleri dinlemekte olan kralcılarımız, adınızı, soyadınızı ve tabii ki telefon numaranızı yazıyorsunuz. 3 çiftimizi bu muhteşem konsere göndereceğim ve kazanan dinleyenimizi açıklayacağım programın ilerleyen dakikalarında. Adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazıyorsunuz. Biletleri WhatsApp'tan ulaştıracağız sizlere, merak etmeyin. En çok onu merak ediyor kralcılarımız. 7 Ekim Çarşamba İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de Mahsun Kırmızıgül konserine gitmek isteyen 3 çiftimiz. Buyurunuz, bekliyoruz mesajlarınızı.

0: İTAÇ'ı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinin altında. Marmara'da Poyrazsızını azaltıyor, güneş görülüyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.
3: Garanti BBVA.
5: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü, karpuz yanığı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Ne ister ister ol, her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Migros Yemek'ten iş siparişine özel tam 300

0: Rahmet ve dua ile analım. Babalar Resteli'ni Cengiz Kurtoğlu'nun yorumuyla nihayete erdireceğim. 17 itibariyle kaptanımız mikrofon başında olacak. Bu şarkıyı dinlediğim zaman şu geldi aklıma Kralcılar. Böyle hani uzun bir yolda tren ya da bir otobüs camına şöyle kafamı yaslamışım. Hafiften böyle bir yağmur yağıyor. Kulaklarımda Müslüm Baba'nın sesi.
1: Sensiz gelen güneş, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yağmur yok kanamaksın.
0: Kral FM'in olmazsa olmazları. Babalar Resteli.

ustalara saygı kuşağında kralcılarımıza ulaştı. Sevgili Ercan, tüm pazar esnafına armağan etti şarkıyı. Muhterem Hanım hoş geldiniz, semhalar getirdiniz. Size de armağan olsun şarkı. Mehtap Hanım, teşekkür ediyorum, sağ olun. Cengiz Baba şarkısını hediye edelim mi? Balıkesir'den Ercan Kısa, Kepsut cezaevinde yatan Sinem Kaya'ya armağan etti şarkıyı. Alperen'den ailesine ulaştıralım. Konya'ya selamlarımızı gönderelim. Bahtiyar, şarkı sana da armağan olsun. Ali Rıza Akar'a kolay gelsin. Emekçilerimiz, kolaylıklar diliyorum. Araçlarında dinleyen kralcılarımız, akşamın şu saatlerinde öncelikle tabii ki iş yerlerinden çıkan kralcılarımız var. Trafikteler. Yaslanın arkanıza. Öncelikle strese, sinire gerek yok. Duyguların dili zaten şarkılar. İşte bu şarkılarda kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Kısa bir reklam arası, reklamların sonrasında Mahsun Kırmızıgül konserinde öncelikle olacak olan üç çiftimizin ismini de söyleyeceğiz. Ama önce...

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstekçe iyi hissedeceksin.
4: Destek gerekince Solgar Eser'ce.
5: Solgar altın kapak, altın standart.
6: Umran Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Unutulmayan bir klasik. Sezen Aksu geçer, neler neler geçmedi ki alemin kralındaydı. Esenyurt'tan, Akçaburgaz'dan, Akçaburgaz Köz Döner çalışanları bizi dinliyor. Dursun Boran'a selamlar, sevgiler gönderelim. Ortamda bulunan tüm dostlara, Dursun Bey'e, ailesine ve sevdiklerine de özellikle armağan ettim. Mekanda bizi dinleyen herkese. 7 Ekim Çarşamba İzmir Bornova'da Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de Mahsun Kırmızıgül konseri olacak. Kral FM her zaman olduğu gibi yayıncı arkadaşlarım sizlere biletleri dağıtacak. Kazanan kralcılarımız Ozan Kurtuluş, evet, Burak Aycan Geyik ve Nuri Biçer. Keyifli, her zaman olduğu gibi güzel bir konser olsun. Kralın konseri güzel geçiyor, keyifli geçiyor zaten. Mahsun Kırmızıgül 7 Ekim Çarşamba İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor saat 21'de. Yabancı olduk hayal. Sözü şöyle bir hayale bırakalım, sonrasında da güzel bir nefes yorumlarla yer verelim istiyorum. Keyifle dinliyorum ben bu şarkıları. Dijital platformlardan sizlerle takip edip dinleyebilirsiniz, indirebilirsiniz. Bunu da paylaşalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek, kavuşmak, buluşmak dileğiyle iyi haftalar diliyorum. Sevgili kaptanım, ben mikrofonu sana İzmir'e devrediyorum.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 5 Ekim Pazartesi, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Antalya, Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Somali'de hayata geçirilecek uzay limanı hedefini işaret etti.
2: Günümüzde uzayda var olmak için yalnızca uydu üretmek yetmez. Uzaya erişebilmek de gerekir. Bu nedenle milli uzay programımızda uzaya erişim ve uzay limanı hedefini özel bir yere koydum. Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizde Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin konuştu. Emre, Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir, genel başkanımızla bir iletişimi yok dedi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Eren için savcılık tutuklama istedi. Yasin Kol hakkındaki MASAK raporunda da 2012-2026 arasında toplam işlem hacminin 135 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Fon soruşturmasında da gelişme var. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz-30 Eylül tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. 2026'nın ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor, yarından geçerli olmak üzere Motorin grubunda 4 lira 95 kuruşluk indirim bekleniyor. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Ersoy hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın çınarları arasında yer alan, pek çok unutulmaz karaktere hayat veren 90 yaşındaki usta, çarşamba günü toprağa verilecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amili takım bu kez İtalya'da puan arıyor. Milliler UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında saat 21.45'te İtalya deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ta başkan değişmedi. Olağanüstü seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı yeniden başkan seçildi. Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görevde kalacak. 2026 Dünya Rally Şampiyonası finali büyük heyecana sahne oldu. Sardinya etabında Oliver Solberg'in son iki virajda kaza yapması sonucu Elfyn Evans ilk şampiyonluğuna ulaştı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara-Kahraman-Kazan-Kızılcahamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ım teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bu arada. Hem program anlamında hem de sesini biraz böyle nezle gripli gibi gördüm. İnşallah önemli bir durum yoktur diyelim. Evet, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah yanlış duymuşuzdur hatta, öyle diyelim değil mi? Sağlık ve şifa diyelim herkese. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 5 Ekim 2026 günlerden pazartesi, haftanın ilk iş günü yavaş yavaş akşam güneşi vakitlerine kavuşturuyoruz canlar. Hepinize selam olsun. Yeni hafta hepimize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin. İyi haberler alalım yeni haftadan ve beklediğiniz her ne varsa onları getirsin sizlere diyelim yeni hafta. Sevgili Kralcılarla günün iki saatini paylaşmak adına yine mikrofon başındayız. Hazırsanız buyurun yaslanın koltuklara, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Haritadaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinin altında. Marmara'da Poyraz hızını azaltıyor, güneş görülüyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, karşı yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Ben mühendis radyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Bir iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: Tüm Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Alışveriş gücü. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 3

0: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30 TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'ta başka. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Evet canlar, güzel şarkılarımızı, duygusal şarkılarımızı siz güzel yüreklerle paylaşıyoruz. Alemin Kralı'nda Kaptan'la seyriniz devam ediyor. Bu arada bugün sevgili dostlar, yine bizim arazide birlikte çalıştığımız canlar vardı. Buradan bir selam göndereceğim sevgili Emin ve kıymetli oğlu Özgür'e. Bir de Torbalı'dan sevgili Okan Usta vardı. Salim Uygun bizleri dinliyor. Yine kuzenler selam olsun diyelim. Manisa'dan yine Levent Gürcan kardeşim selam olsun diyelim. Söz vermiştim, şarkılarımı armağan edeceğim. Keyifle dinlesinler. Emeklerine sağlık diyorum bu arada. Adem Sağlam bizleri dinliyormuş. Kayseri'den selamlar sevgiler, kaptanıma hoş geldin demiş. Evet, bir şarkı istemiş galiba. Bakayım şöyle, yine firma ismi paylaşamıyorum ama bulunduğunuz alışveriş merkezindeki şube müdürümüzü Özlem Hanım'a ve Merve Hanım'a, tüm ekip arkadaşlarınıza da armağan olsun şarkılarım, keyifle dinleyiniz. Evet, bir başka dinleyicim, sevgiler kaptanım selamlar olsun, hoş geldin, güzel, huzurlu ve her günümüz güzel geçsin demiş. Müjdeli haberlerle olacağı bir hafta olsun. Ben de buradayım, dinlemedeyim, Allah'a emanetsin, güzel yüreklim demiş. Neslihan Hanım'ın satırlarıydı. Emine Hanım yazmış, selamlar olsun güzel yüreklim can kaptanım, yeni hafta başladı ve ne kadar çok olumsuzluklar olsa da dün deprem oldu, büyük geçmiş olsun Adana ve çevresine, tedbirimizi alalım biz diyor. Yine de umutsuzluğa kapılmadan güzel dileklerimizle girelim, pozitif ve sevgi dolu düşünmek etrafımızdaki güzellikler olsun diyor. Hayat hep sürprizlerle dolu, sevgilerim de demiş, selam olsun diyelim, aynen Adana'ya bir geçmiş olsun diyelim. Yani dünden beri ben de takip ediyorum, inanılmaz bir deprem fırtınası neredeyse bölgede yaşanıyor. Geçmiş olsun. İnşallah olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınmaz diyelim. Pelin Hanım takipteydi. Selamlarımızı iletelim. İstanbul'dan selamları, yayınlar kaptanım demiş. Haberleri dinledim. Furkan da Antalya'daki uzay kongresine dün gitmişti, 5 günlüğüne. Oğluma da çok çok selamlar demiş. Sevgili Furkan'a da buradan selam göndermiş olalım. Gençlerimizin maşallahı var değil mi bu arada? Yani acayipler ya. Süpersiniz. Her birinize başarı dileklerimi iletiyorum. Merhabalar demiş Nursay'ın, merhabalar Can'a hoş geldin, keyifli bir program olsun, güzel bir hafta geçirmek dileğiyle, sevgiler saygılar diyor, o da selam olsun diyelim. Tugay Varol takipte, hoş geldin kaptan, kolay gelsin, hayırlı haftalar demiş. Yine Suna mesajını ulaştırmış, Balıkesir'den İzmir'de yatan babam Barış Sarar için yazıyorum, bizler iyiyiz Allah'a şükür baba, sen de iyisindir inşallah, kendine dikkat et notunu iletmiş, bugün de yayınımızda paylaştık efendim. Yine Pelin Bilgül selamlar olsun diyelim Pelin Hanım'a. Bodrum'dan sizleri severek takip ediyoruz, inanılmaz bir vatan aşkı var bugünlerde daha çok nedense diyor. İsveç'te doğdum büyüdüm, 21 yıldır Türkiye'mdeyim, dünyada o kadar zulüm varken bence biz ülkemizin değerini daha çok bilmeliyiz demiş. Huzurla uyandığımız güne günlere şükürler olsun, Rabbim ülkemizi ve dünyamızı savaşlardan korusun. Güzel yaşamak için birçok sebebimiz varken kendimizi güncel olaylardan, merhametsiz insanlardan uzak tutalım diyor. Susmak en büyük olgunluktur. Bugün bir şarkı isterim sizden mümkünse diyor. Selam olsun. Ülkem için gelsin şarkı. Birlik olalım ve Rabbimin izniyle her şeyin üstesinden geliriz demiş. Gönderdiği satırlarında Pelin Hanım. Peki. Efendim, yolculuk ve seyirde ilk mesajları dillendirdiğimize göre şarkılarla yolculuğa devam edelim. Alemin Kralı'ndasınız, Kaptan Şener'le birlikte.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesle 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para

0: SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar access.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. Mekfit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı Mekfit'te seni bekliyor. Detaylar mekfit.com'da.
6: Ütü deyince vatan.
7: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemeleri

0: ücretini maksimum geç kredi kartınla yap, toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: Efendim yakın zamanda yaşamdan uğurladığımız çok özel bir isimle Volkan Konak'la bu saati tamamlayalım. Saat başı ana haber bülteni, bülten hemen sonrası yine ben burada olacağım. Şarkılarımla, sohbetimle kralcıların gün batımı vakitlerine eşlik edeceğim. Radyolarınızın başından hiçbir yere ayrılmayın. Alemin kralına Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek.
1: Uyandım, nerede?

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni bu ağzıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma günü. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 5 Ekim Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde kürsüdeydi bugün. Türkiye'nin uzay programı...

0: programını anlatan Cumhurbaşkanı, Somali'de hayata geçirilecek uzay limanı hedefini işaret etti.
1: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız.
2: Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
0: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için savcılık tutuklama talebinde bulundu. Yasin Kol hakkındaki MASAK raporuna göre Kol'un çoğunluğu son 2 seneye ait 14 yılda 84.1 milyon liralık banka hareketi ortaya çıktı. Yasin Kol için şike, Hazar Erel içinse resmi belgede sahtecilik suçlaması bulunuyor. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istifa etmeyeceğini açıkladı. Hiç kimse futboldaki 30 yıllık kokuşmuşluğu bize mal etmesin dedi. Hacı Osmanoğlu istifayı düşünmediğini açıklarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den federasyon yönetimine destek geldi. Riva'ya çelenk yollayan Bahçeli, Hacı Osmanoğlu'na yalnız değilsin dedi. Fon soruşturmasında da yeni haftayla birlikte gelişmeler var. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin konuştu. Cemil Tugay'ın genel başkanımızla bir iletişimi yok dedi. Emre ayrıca devam eden belediye operasyonlarına da değindi.
3: Geçebilir mi? Geçebilir. Biz de sizden görüyoruz, duyuyoruz bunu. Yani genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Geçebilir. 413 belediye kazandığımız günden itibaren belediyelere yönelik yargısal operasyon var, siyasi baskı var, meclis üyeliklerine dahil. Gel bize geç, her türlü soruşturmadan muaf ol. Varsa bir gediği açığı oradan bir yerden yakalayıp götürüyorlar. Olan biten bu. Yani bu şimdi bir kere de olsa, üç kere de olsa, beş kere de olsa benim size söyleyeceğim aynı şey. Giden kitleyi götürebiliyor mu? Kendine oy veren insanların tercihini değiştirebiliyor mu? Hiçbir etkisi de olmuyor. Onu da size söyleyeyim.
0: İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltındaki 13 kişi adliyeye sevk edildi. Bu isimler arasında başkan vekili Murat Güneş de bulunuyor. Mersin'de de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltındaki 59 kişi adliyede. Geçtiğimiz hafta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Yenişehir Belediye Başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı. Enflasyon Eylül'de beklentilerin altında geldi. 5 yıl sonra %30'un altına indi. TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de %1.84'e, yıllıkta %29,73'e geriledi. Rakamların açıklanmasıyla kira zam tavanı da %31,49 olarak uygulanacak. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi. Savaş olmasaydı enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını vurguladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte yeni haftada akaryakıtta tabela değişiyor. Yarından geçerli olmak üzere Motorin grubuna 4 lira 95 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor. Bilim dünyasının en prestijli ödülü Nobel'ler sahiplerini bulmaya başladı. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeyi başaran 3 bilim insanına gitti. Ödül alan teknik beynin haritalandırılmasının yanı sıra Alzheimer gibi hastalıkların anlaşılmasında ve görüş kaybının tedavisinde kullanılabilecek. Bir vedayla noktalıyoruz. Türk sinemasının altın çocuğu lakaplı Göksel Arsoy hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın çınarları arasında yer alan, pek çok unutulmaz karaktere hayat veren 90 yaşındaki usta, çarşamba günü toprağa verilecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. A milli takım bu kez İtalya'da puan arıyor. Milliler UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında bu akşam saat 21.45'te İtalya deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ta başkan değişmedi. Olağanüstü seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Adalı ve yeni yönetim Mayıs 2028'e kadar görev yapacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla tamamlanıyor. Mücadele saat 19'da başlayacak. Şansa kalmadı şimdi, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. En güvenilir.

0: İleri hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre doğuya şiddetli yağış geliyor. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
3: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Hoş geldiniz efendim ikinci saate. Bültenin hemen sonrasında Kralcılar'la müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Yavaş yavaş trafiğin yoğunlaştığı saatler de mi yaklaşıyor? Şu anda bizleri büyük şehirlerde araçlarında sabırla ilerlerken dinleyen canlar, hepinize iyi yolculuklar olsun efendim. Gideceğiniz yere de sağ salim ulaşın. Trafik yoğunluk haritalarına bakın, güzergahlarınızı öyle belirleyin. Kazasız belasız iyi yolculuklarınız olsun. Uzun yol kaptanlarımıza da selam olsun. Görevleri başındaki kahramanlar, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlar başta olmak üzere tüm meslek grupları, bizim için nöbette görevde olanlar, müteşekkiriz efendim hepinize. İyi nöbetler, vukuatsız olsun nöbetiniz, göreviniz ve istirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Ha tabii mesaide olanlar da var, yine çalışıyorum diyenler, emekçi güzel yürekler, akşam mesaisine başlayanlar. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Şarkıların mesainize ortak olsun. Alemin Kralı'nda kaptanla yolculukta ikinci saate hoş geldiniz. Edip Baba ruhun şad olsun diyelim. Edip Akbayram'la ikinci saati açtık. O zaman özgürlük diyerek ikinci saate devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BB veya dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BB veya mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.
3: Garanti BB.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
8: Çay simit bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü. Karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde. Gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
7: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: Vay!

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Ablamız, hoş geldin kardeşim. Hayırlı, sağlıklı, bereketli, mutlu haftalar diliyorum. İyi yayınlar. Ben yerimi aldım, bekliyorum. Adana'da peş peşe deprem ve sarsıntılar meydana geldi. Çok geçmiş olsun. Tekrar yaşanmaz inşallah demiş. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Kendine iyi bak diyor. Selam olsun diyelim. Sizlere de Nazlı Mevcil Çanakkale Bayramiş'ten dinliyordu. Şarkıyı biricik eşim Necmiye Hanım'a ve torunum Ardıç'a demişti bugün de. Adana'dan Semra Birişici bir şarkı istemiş herhalde. Beyhan Latife Hanım, ben de buradayım diyor. Fethiye'de Azmak Plajı'ndan bir fotoğraf karesine kadar güzel. Efendim bizim için de lütfen tadını çıkarın o güzel manzaraların ya. Durdan Erdoğan da takipteydi efendim. Sizlere de selam olsun. Güne bir söz bırakmış herhalde o da. İnsana en çok şiir yakışıyor diyor. Sonra yeryüzüne yağmur, gökyüzüne mavi ve en çok insana vefa yakışıyor. Yüreğe sevda, gözlere haya ve en çok yaşamak yakışıyor. İnsanca, sevdaca ve duruca. Ahmet Telli imzalı satırlardır. Efendim, seyre yolculuğa gün batımında. Şimdi bu güzel şarkılarla devam edelim.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.
2: Daha dün yanımda kollarındaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü, karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyler'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Blok Garaj çekilişte her ay iki araba hediye.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Yeni haftanın ilk iş gününü akşam güneşi vakitlerine bağladık ve tabii ki akşam artık yavaş yavaş merhaba diyeceğimiz saatler. Sevgili kralcılarla birlikte bir iki saat paylaştık. Kaan'ımızdan mikrofonu teslim almıştık. Yine siz güzel yüreklere seslendik. Birçok dinleyicimizi selamlamaya çalıştık. Sevgili Aylin selam olsun diyelim. Bandırmaya bir selam gönderelim. İsmini sayamadığım nice kralcı var. Belki mesajlarını okuyamadım ama kusura bakmasınlar. Vakit bu kadar müsaade etti. Artık sevgili Melis'e mikrofonu teslim edeceğiz. Bursa'ya. Hepinize tekrar çok güzel bir hafta diliyorum efendim. Sağlıkta, sıhhatte bir hafta olsun. İyi haberler alın. Güzellikler sizi karşılasın bu hafta. Aynı zamanda beklediğiniz her ne varsa yeni hafta sizlere getirsin diyelim o beklediklerinizi. Sevgili kralcılar, şimdi İzmir'den mikrofonu Bursa'ya teslim ediyoruz. Melis'imize iyi programlar olsun. Akşam onunla karşılayacaksınız. Her birinize güzel bir pazartesi akşamı olsun. Yarın yine saatler 17'yi gösterdiğinde buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Net Gündem.
1: 5 Ekim Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuza NTV Haber portalıyla başlıyoruz. Yargıdan devam eden MHK soruşturmasına dair gelişmeler gündemde. Tutuklanması istenen Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesi bugün ortaya çıktı. Kol suçlamaların tamamını reddetti. Aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu savundu. MASAK raporundaki verilerin de hatalı olduğunu öne sürdü. MASAK inceleme tutanağına göre 2012-2026 yılları arasında Kol'un hesabında 135 milyon liralık hareket olduğu görüldü. Kola tutuklandıktan sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki birkaç isimle ilişkisi de soruldu. Süper Lig hakemi bu isimleri yalnızca görevleri dolayısıyla tanıdığını iddia etti ve aralarında herhangi bir alacak verecek ilişkisi bulunmadığını öne sürdü. Ve bir sıcak gelişme, MHK soruşturmasında iki hakem için de tutuklama kararı çıktığı bilgisi paylaşıldı. Yasin Kol'a şike ve teşvik primi suçlaması, Göktuğ Hazar Erel'e de resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyordu. Tekrar edelim, her iki hakem de tutuklandı. NTV'de bir diğer gündem maddesinde Yeşilçam'ın altın çocuğundan acı haber yazıyor. Göksel Ersoy hayatını kaybetti. Türk sinemasında 1950'lerden itibaren çok sayıda yapımda rol alan Göksel Ersoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Usta sanatçı çarşamba günü toprağa verilecek. En son haberde de futbolda yaşanan soruşturma sürecine dair bir manşet var. Bugün istifa etmeyeceğini açıklayan Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu, hiç kimse futboldaki 30 yıllık kokuşmuşluğu bize mal etmesin demişti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den federasyon yönetimine destek geldi. Riva'ya çelenk yollayan Bahçeli, Hacı Osmanoğlu'na yalnız değilsin dedi. TRT Haber'e uzanalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır dedi. Net Gündem'de sıra söz Sözcü'de. Manşette Süleyman Soylu, Fonzeci AK Partililere ateş püskürdü yazıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, partisindeki isimlerin ve adının geçtiği fon skandalına ilişkin mesajlar verdi. Soylu, içimizde kim yanlış yaparsa yanlış yapan odur ve dışarı çıkar. Bu davaya kimsenin zarar vermesine tahammül edemeyiz. Bu milletimize yanlış yapamayız ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir diğer haberse sondakika.com'da. Gazeteci Nagihan Alçı, fon soruşturmasında adı geçen AK Partili eski bakan ve genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Alçı Kaya'nın konuşursam herkesi yakarım şeklinde bir tehditte bulunmadığını ancak süreçte tek başına olmadığı yönünde bir mesaj verdiğini aktardı. Soruşturmada şu ana dek 85 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Habertürk'ün manşetinde ise deprem yazıyor. Adana'da Saimbeyli merkezi ard arda meydana gelen 4 ve üzeri büyüklükteki depremler bölgede sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Profesör Doktor Ulvican Ünlügenç, Saimbeyli Feke ile Göksun Kozan arasındaki bölgenin bir makaslama zonu olduğunu, 5 ila 5,8 büyüklüğündeki depremlerin beklenebilir olduğunu aktardı. Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Profesör Doktor Okan Tüysüz de söz konusu depremlerin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu söylemişti. Sürücülerimiz için bir hatırlatmayla Net Gündem'i noktalıyoruz. Akaryakıtta kıtla tabela bu gece değişiyor. Motorin grubunda yarından geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruşluk bir indirim beklentisi var.
0: Gündem. Net Gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre doğuya şiddetli yağış geliyor. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 5 Ekim 2026 günlerden pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. Hatta ilk gününü artık yavaş yavaş noktalıyoruz. Kralcılarımız sabahtan bu yana çalıştılar, yoruldular, mesailer tamamlandı. Evlerinin yolunu tuttular her akşam olduğu gibi hafta içi. Aynı mevkiyle karşılaştık. Çok güzel türkülerle açılış yapıyoruz bugün. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den şarkıları, türküleri, mikrofonu devraldım. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel şarkılar çaldı. Şimdi görev sırası bende. Akşamınıza eşlik etmek üzere sevgili kralcılar. Kaptan Köşkü'ndeki yerimizi aldık. Haydi buyurun, başlıyoruz.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinin altında. Marmara'da Poyraz hızını azaltıyor, güneş görülüyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto.
5: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BB veya dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BB veya mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.
6: Garanti BB.
7: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
8: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Çay makinesi deyince vatan.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstikçe iyi hissedeceksin.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği E3 seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bizim huzur lazım.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
2: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
3: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Ekim 2026 günlerden pazartesi saat 19'da Kaptan Köşkü'ndeki yerimizi aldık. Şarkılarımızı çalmaya başladık dinleyicilerimizle. Arada bir böyle şarkı aralarında şöyle birbirimize hal hatır soralım. Bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selam göndermek isterseniz, bu güzel şarkıları sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz sevgili kralcılar, hemen hatırlatmalarımı yapayım. Kalan zamanda saat 21'e kadar o selamları adreslerine ulaştırmaya başlayalım. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Orası bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

Evet sevgili kralcılar, mesajlarınıza başlamadan önce hemen yayınımın ilk saatinde bu saati tamamlamadan Mahzun Kırmızıgül konserine davetiye vereceğim. Onu bir tamamlayalım, onu bir kafamızdan çıkaralım. Çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba 7 Ekim çarşamba akşamı özellikle beni İzmir'de dinleyen kralcılarımız Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda akşam saat 9'da Mahzun Kırmızıgül konserine Kral FM'in davetlisi olarak gitmek ister misiniz? Eğer isterseniz WhatsApp hattımıza ilk gelen ve ikinci gelen mesajın sahipleri bugünün şanslı kralcıları olacak. Şimdi çok yoğun bir mesaj trafiği olacak, o yüzden gözüm ekranda. Anonsum biter bitmez 532-703-92-0 numaralı WhatsApp hattımıza adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı lütfen yazıp gönderin. Bir sonraki anonsumuzda kazanan kralcılarımızı, yani davetlimiz olan kralcılarımızı yine buradan ilan edelim. Şimdiden katılacak olan dinleyicilerimize bol şanslar dileyelim. Tarihi tekrar edeyim. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21'de, akşam saat 21'de Mahzun Kırmızıgül'le geçmişten bugüne en sevilen şarkı

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit seçenekleri Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü, karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Ne istersen ol, her yemeğin yanında ne olmalı sofrada.
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
7: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan gazotogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında. Alışveriş gücü.
8: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel. Kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişte aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
11: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
17: İlaç gibi radyo.
18: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
17: İlaç gibi radyo.
19: Reklam.

Evet, biraz önceki Mahzun Kırmızıgül anonsumun hemen ardından ilk gelen iki mesajın sahibinin ismini açıklayalım. Sevgili Süleyman dinliyor. Süleyman, soy ismini de yazarsan sevinirim mesaja. İkinci kralcımız da sevgili Mertcan Mut. Çarşamba akşamı saat 21'de Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Mahzun Kırmızıgül konserine gitmeye hak kazandı dinleyicilerimiz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Yanınıza bir kişiyi daha alabilirsiniz. Yani toplamda iki çiftimizi göndermiş olduk. Sevgili Süleyman ve Mertcan'a özellikle şu parantezi açayım. Biletler telefonlarınıza barkod olarak gelecek. Ekipteki arkadaşlarımız en kısa zamanda gönderecekler. Tekrar iyi eğlenceler her ikinize de.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında başladı bizim havalar sevgili kralcılar. Şöyle biraz daha unutulmayan şarkılara müptela olan dinleyicilerimiz varsa benim gibi, radyomuza bir parça ses verme zamanı gelmiştir demektir. Şimdi yayınımızın ilk saatinde biraz daha güncel şarkılar çalıyoruz. İkinci saatte bir bakıyoruz 80'lerdeyiz, bir bakıyoruz 90'lardayız. Biz de o zamanları, o yılları çok seviyoruz ve çok anıyoruz programımızda. O yüzden sevenlerine armağan edeyim bu şarkıyı. Önce Coşkun Sabah, şimdi Selami Şahin, iki büyük usta ile başladık. Şimdi Tunacığım, bu akşamın ilk selamını senden aldım, Kayseri'den dinleyen bir kralcımız. Anne kız dinliyoruz abla biz seni. Sohbetinden, muhabbetinden öyle huzur buluyoruz ki demiş. Canım Tuna. Şöyle bir sarılayım sana, gel. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Ne güzel, yüreğine dokunabiliyorsam. Bunun için hiç özel bir çaba sarf etmiyorum. Tamamen içimden geldiği gibi, bütün samimiyetime inan. Bu şarkı senin ve annen için. Hadi bakalım.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinin altında. Marmara'da Poyraz hızını azaltıyor, güneş görülüyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Evet Mecit abi, duymaya dinlemeye devam ediyor musun beni şu anda? İnşallah dinliyorsundur. Saat 19.39'da göndermiş mesajını. Anca okuyabildim. İnşallah duyuyorsundur. Mecit abimiz Kartepe'den dinleyen bir dinleyicimiz demiş ki Melis, ben seni hasta yatağımda dinliyorum şu anda. Radyom açık. Bana demiş şarkı çalar mısın? Abi hepsini çalarım sana. Bak programı bitirene kadar çalacağım bütün şarkıları sana armağan edeyim. Yeter ki şifa olsun, moral olsun. Dualarımı da gönderiyorum. İnşallah en kısa zamanda eski sağlığına kavuşursun. Müslüm Baba ile açılış yapacağız. Çok güzel bir zamana denk geldi. Biraz geç okudum mesajı ama zamanlama olarak bence hani şarkılar peş peşe, resital, babalar hepsi sana armağan olsun. Mecit abi, Allah şifa versin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Yine bize şöyle bir iç çektirdi bu akşam şarkılar. Vallahi 90'lar Türkçe popuyla, babalar resitaliyle, Türk halk müziğiyle, sanat müziğiyle çok güzel şarkılar çaldık. Hadi vedamız da öyle olsun, artık müsaade isteyelim. Jale'nin Üzgünüm şarkısını bilirsiniz değil mi? Bizim jenerasyon çok iyi bilir.

şarkıyı. Bizim bir üst jenerasyonda, yani abiler ablalar da bilir. Çünkü çok ses getirmişti bu şarkı. 1993 yılı bu şarkıyla tanıştık. Sonrasında sevgili Jale birkaç versiyonunu daha okudu 2000'li yıllarda. Ama ben hep ilk dinlediğim halini severim şarkıların. Hangi tarz olursa olsun. O zaman yaşım 10. Yani tabii şu anki halimizle şarkıları dinlerken hissettiklerimiz çok başka bir şey ama o zaman bile bir dertleniyordum yani bu şarkıyı dinlerken, hatırlıyorum da. O kadar kalıcı, o kadar yüreğe işleyen şarkılar yapmışlar ki hala böyle sessiz, sedasız bitene kadar, hani derler ya, çıt çıkarmadan dinleyebiliyoruz, hissederek. Selam olsun buradan Jale'ye. Arada bir böyle sosyal mecralarda görüyorum, hala aynı güzellikle, aynı enerjiyle şarkılarını söylemeye devam ediyor. Şimdi 90'lardan 2000'lerin başına gelelim. Yaklaşık bir 9 yıl sonrası, 2002 yılı, bu şarkı da ilk gençlik yıllarımıza denk gelir yine bizim jenerasyonun. O zaman daha bir anlıyoruz artık şarkı dinlerken, hani kederlenmenin, dertlenmenin ne demek olduğunu. O kadar güzeller ki imkanı yok kederlenmemenin. Bakın.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit çalışmaları var. Trafik servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Nöbetçi Erdem'i sunar. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
4: Alemin en kralı kralı efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Kastrol Vekton katkılarıyla hazırlanıyor programımız. Kastrol'e katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm yollarda olan şoförlerimize de selamlarımızı iletelim. Kastrol Vekton sizlerin yol arkadaşı. Onu da hatırlatmış olalım. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Keyifli güzel bir akşam olması dilekleriyle ben yine her zaman olduğu gibi şarkılarımla, naçizane muhabbetimle, sohbetimle bu akşamı daha da keyifli, daha da güzel hale getirmeye çalışacağım. İnşallah muvaffak oluruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Nöbetçi Erdem.

0: Sevgili Ali kardeşim radyosunun başında, onlar da bizim gibi 45'lik, biz de 45'lik, hep öyle gidiyoruz Ali kardeşim, eyvallah. Çok çok selamlarımı iletiyorum tüm ekibe, özellikle Emrullah kardeşime söz verdim. Abi dedi radyomu açacağım eşim Nimet'le birlikte. Evet, peki Nimet yengemize de selam olsun. Emrullah kardeşim yüzü böyle gülen bir kardeşim, pozitif bir kardeşim. Sağ olsunlar, ilgide alakada hiç eksiklik göstermiyorlar. Ali kardeşim başta olmak üzere bütün ekibe selam olsun. Sevgili Resul Mehmet Baybaşı ve Ali Baybaşı. Peki, tüm Mehmet kardeşlerime de selamlarımı iletiyorum. Güzel bir Müslüm Baba şarkısı. Tüm ekibe çok çok selamlarımızı iletelim. Yanlar da vardı Ali ama onları yazmamışsın. Neyse, onlara da bu vesileyle selamlarımızı iletelim. Hadi bakalım.
1: Götürün aşkımı.
2: Nöbetçi Erdem.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek.
1: Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İlaç gibi radyo. Reklam.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektol'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Gastrol Vektor'un katkılarıyla programımız devam ediyor. Bir kanun su var sevgili kralcılar. Tanıdığımız bir abimiz, yakınımız için ameliyata girecek hasta Bağcılar Devlet Hastanesi'nde sadece erkek kan verebilenler olması gerekiyor. Özellikle belirtildi. BRH negatif kana ihtiyaç var. BRH negatif kana ihtiyaç var. Bağcılar Devlet Hastanesi'nde eğer ortama uygun olanlar varsa, müsait olanlar varsa böyle bir jest yapabilirler, güzellik yapabilirler hastamızın da sağlığa kavuşması için. İrtibat numarası 0531 311 80 78. 0531 311 80 78. B grubu RH negatif, sadece erkekler kan verebiliyor. Bağcılar Devlet Hastanesi.

0: uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
1: Kastrol Vekton'un katkılarıyla program devam ediyor. Az önceki kan anonsunu bir kez daha hatırlatayım. BRH negatif kana ihtiyaç var. Bağcılar Devlet Hastanesi yakınında olanlar yardımcı olurlarsa sadece erkekler kan verebiliyor. BRH negatif kan grubumuz 0531 311 80 78 irtibat numarası. 0531 311 80 78 BRH negatif Bağcılar Devlet Hastanesi. Milli takım zor bir karşılaşmaya çıkıyor. İki de eksiğimiz var. Onlar bizi bayağı etkileyecek oyuncular. Arda zaten çok önemli. Barış Alper de yok. Zor bir deplasman. İnşallah

0: Sevgili Murat abi de eşi ve torunuyla yoldaymış. Mesajı yeni gördüm. Biraz yoğun Murat abi. Milli takıma konsantre olduk. İnşallah hala radyosunun başındadır. Sevgili Murat abiye ve ailesine de selam olsun.
1: Kral Nöbetçi Erdem.

tabii ki geçiyor. Yani zaman bir şeyleri götürüyor, bir şeylerin izlerini hafifletiyor ama bu geçenler de bir iz bırakıyor tabii. Onu da kabul etmemiz lazım. Bazen çok derin izler bırakıyor. Belki yıllar geçse de bu izleri üzerinizden atamıyorsunuz. O kişinin verdiği tahribat ondan sonraki kişilerde her zaman tedbirli yaklaşmanıza yol açıyor. Castrol Vector'un katkılarıyla hazırlanan nöbetçi Erdem, Sinan Özen'le devam ediyor. Aşka

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektor'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektonlar Nöbetçi Erdem devam ediyor.
2: Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarında ise kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.

sevgi bulmayacaksın. Sonunda anladım, aşkın yalanmış. Sende hiçbir sevgi

Ben helal etmeden ölmeyeceksin. Sen de hiçbir sevgi bulmayacaksın. Kafam karışık diyorsun. Ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın.

0: sen de hiçbir sevgi bulmayacaksın. Ben helal etmeden ölmeyeceksin.
1: Kastrol Vektör'ün katkılarıyla hazırlanan programımız devam ediyor. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
2: Hep damar, hep damar.

Sevgili Çağdaş kardeşim 2 gün önce annesini kaybetti. Sevgili Çağdaş'a ve ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Son şarkımızı da Ayşe Meral hanımefendiye ve sevgili Çağdaş kardeşimize armağan edelim. Kastrol Vekto'nun katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem sona eriyor. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasip bir kısmette varsa yarın akşam 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Ata'dan müzik ziyafetini sunar.
2: Ata'dan müzik ziyafeti.
3: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Ata'dan selamlar olsun.

böyle attık diyecektim. Şimdi de böyle yedik. Hayret, bir bir yakaladık diyecektim. Gol oldu. İtalya 2-1 öne geçti şimdi. Ya 2 dakika duramadınız ya. Vallahi billahi. Neyse, bugün fena oynamıyor milli takım ama yine de golü atınca bile dedim ki acaba Montella'yı kurtarmaya mı çalışıyor takımdaki oyuncular? Bırakın hazır memleketine gitmişken kalsın orada. Federasyon başkanını da alsın yanına. Allah Allah ya. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, şükürden memnun olan, söz verdiğimiz Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Sevgili nöbetçi Erdem Uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı. Kastrol Vekto'nun katkılarıyla. Eyvallah.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektor'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek.
1: Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vector'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor.
1: Gül senin tenin, ben de güller içinde kafesteyim.

bu güzel Mahsun Kırmızıgül yorumuyla. Mahsun Kırmızıgül sevenleri mesaj atmaya davet edelim bakalım. İzmir ve çevresindeki sevenlerimiz özellikle. Mahsun Kırmızıgül 7 Ekim çarşamba günü İzmir'de sevenleriyle buluşuyor. İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de gerçekleşecek olan Mahsun Kırmızıgül konserine 3 çiftimizi yollayacağım, haberiniz olsun. Bu konsere gidebileceğine inanan, gitmek isteyen sevenlerimizden, İzmir ve çevresindeki sevenlerimizden. Hadi bakalım, mesajlar bekliyorum. 3 çiftimizi belirleyeyim. 7 Ekim çarşamba günü, yani 2 gün sonra gitsin gönüllerince eğlensinler, sevdiği birisiyle, sevdiği birisiyle, yanındaki birisiyle tabii ki, eşi, dostu, arkadaşı, artık neyse. 7 Ekim çarşamba günü İzmir'de, İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de Mahsun Kırmızıgül konseri var, eğlencesi var. Ricam daha var. Mesaj atacağınız numara size ulaşabileceğimiz numara olsun. Yani iki hat kullanıyorsunuzdur. Diğer hattın değil. Sizin hep açık olan, size mesaj atıp da bilgi verebileceğimiz numara olsun. Hadi bakalım.

0: İstanbul'dan Abdurrahman demiş ki ne yazık ki İzmir'de değilim diyor.
1: Sağlık olsun.
0: Samsun'dan Bahadır diyor ki tabii iyi akşamlar, iyi yayınlar. Senin her yayın sonunda söylediğin saatler gibi saatleri saydıran, özlem ve her şeyi unutturan kavuşmaların şarkılarıyla bir üçlük denmiş. Ayman.

Sedat göndermiş bir mesaj. Gece vardiyasına giderken dinlemekten mutluluk duyuyoruz denmiş. İyi akşam dilemiş Sedat. Ümit Akman İzmit'ten oğlum Onur'un doğum günü diyor. New York'tan Neriman Denk. Ate Bey tüm gece çalışanlara kolaylıklar diliyorum demiş. Gülden Karaböcek de 12'den vurdu diyor. Almanya'dan İrfan Üçlü'ye talibim demiş.

3-1 oldu. 3-1 oldu. Montella'nın umurunda mı? Bence değil. Gelsin paralar diyor. Yensek de yenilsek de para geliyor nasıl olsa diyor bence. Adanaşan başkanın umurunda mı? Onu da değil bence. Balına tesadüf bir Dünya Kupası'na gittik diye kendine mal ediyor başarıyı. Orada da zaten fiyasko. Artı hakemlerle alakalı haberler. Bence onlarda da Federasyon Başkanı'nın kabahat çok büyük. O da ayrı fiyasko. Yani futbolumuz tel tel dökülüyor. Sorumluları da utanmıyor. İhsan Bal abiye selamlar demişti. Sedat onu da dilektirmiş olalım. Ankara'dan Orhan. İzmir'den Refika. Adana'dan Sinem. Kardeşine selam göndermiş. İki Telli'den Ergün.

Buradaki skor tekrarlanmadı en azından. 3-1 bitti. Şimdi Montella çıkacak diyecek. İyi oynadık ama bireysel hatalar. Kendi hatasını görmeyecek arkadaş. Neyse mevzuyu kapatalım. Selocan Kader'den, Anıl Şifan ve Kadri Sancar'a demiş Batum'dan, arkadaşlarından diye gelen mesaj. Adana'dan servisçimiz 2174'ün şoförü Samet dayımıza denmiş. Ataköy'lü aşçı Hamza Giresun'dan, eşin Azlı'ya.

İzmir ve çevresindeki sevenlerimize tekrardan seslenelim. Mahsun Kırmızıgül 7 Ekim Çarşamba günü İzmir'de sevenleriyle buluşuyor. İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de gerçekleşecek olan Mahsun Kırmızıgül konserine 3 çiftimizi yollayacağım. Mesajlarınızı bekliyorum. 0532 703 92 çift 0. 0532 703 92 çift 0. İzmir ve çevresindeki sevenlerimizden mesajlar bekliyorum. İsim, soyisim, telefon numaranız yeterli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü İzmir'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de bu konsere gitmek isteyen 3 çiftimizi göndereceğim, haberiniz olsun. İrem Antep'ten. İrem, Karabükçesen'deki annesi Pınar Ören'e. Gizem, Gizem Giresun Espiye'de yatan aslan eşi Muharrem Kaya'ya. Antalya'dan Rukiye Cihan, Antalya cezaevindeki sevgilisi Bünyamin Aydın'a. Antalya'dan Şilan Ayazma, Antalya cezaevindeki eşi Tolgahan Ayazma'ya. Türkoğlu cezaevinde yatan Mustafa Küçü'ye denmiş bir sevenimiz. Canım eşim Uğur'a diyor. Kim demiş? Bursa'dan Nurcan. Trabzon Maçka'dan Zübeyde, fasulye eklerken kral dinliyorum demiş. Kolay gelsin. Giresun'dan Koray.

0: Evet, Mahsun Kırmızıgül konseri için mesajlar geliyor. Birazdan hemen değerlendirme yapacağım, belirleyeceğim. Ama önce bir üçlüğümüzü yapalım. Üçlük için Beylikdüzü'nden Esin hatta bekliyor. Bu üçlüğü neredeyse bir hafta önce falan onaylamıştın değil mi Esin?
1: Evet Asa. Evet. Şükür kavuşturana.
0: Bugün doğum gününe sakladık bu üçlüğü. Evet. Bugün doğum günü Esin'in ve küçük kızının.
1: Evet.
0: Evet. Doğum gününüz kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin her ikinize de. Nasıl, amin. Nasılsın, amin. İyi misin?
1: İyiyim, çok şükür. Sen de iyisindir inşallah.
0: Ben deyim. Heyecanla bekledim, bekledim.
1: Evet, bugün hiç geçmek bilmedi bana.
0: Peki. Ama artık vakit geldi diyelim. Hemen mesajını okuyayım. Evet. Merhaba sevgili Ata, Beylikdüzü'nden Esin ben. Bugün doğum günüm. Bugün benim üçlüğümü çalacaktın demişsin. Çalıyor şu anda.
1: Evet.
0: Ve de özellikle rahmetli babam için Veda Bu Sesi. Onu çok sevdiği evet. Şarkı mıydı bu şarkı?
1: Evet, rahmetli babam sürekli beni işe götürüp getirirken beraber gidip gelirdik. Sürekli bu şarkı.

0: şarkıyı dinlerdi ve çok seviyor bu şarkıyı. Özellikle Muazzez Ersoy hayranıydı. Herhalde onun etkisiyle sürekli bu şarkıyı dinliyorum ve çok seviyorum ben bu şarkıyı. En sona onu bırakmak istedim. En son onunla kapanış yapalım dedim.
1: Güzel sıralama yapmışsın. Üçlüğün harika gerçekten. Zaten geçen hafta da onaylamıştım ama kısmet olmamıştı. Bugün evet, doğum günü vesilesiyle.
0: Sıkı bir çalışkan, evet. Çalışkan bir öğrenciyim.
1: Vallahi dersine iyi çalışmışsın.
0: Evet.
1: Tebrik ediyorum seni. Mesajım bu kadardı. Şimdi sana bırakıyorum sözü. Gönlünce seslen. İmzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim bu güzel gününde, doğum gününde.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin. Sevgili aileme gelsin. Allah onları başımdan eksik etmesin. Küçük kızıma gelsin. Şu an uyuyor. Bekledi heyecanlı ama uyumak zorunda. Yani okula gidecek çünkü. Onun için gelsin. Ve rahmetli babam için gelsin. Şimdi üçlük zamanı.

Üçlü tamamladık. Bu unutulmaz şarkıyla. Bayağı bir mesaj var İzmir'den. Mahsun Kırmızıgül konseri için ben de onu belirlemeye çalışıyorum bir yandan. Üstün Baba yorumu dinleyelim. Ufak bir reklama tanıtıma gidelim. Sonrasında diğer mesajlara göz atacağız.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek.
1: Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor.

nasıl güzel bir şarkıdır. Sen yaşa dedi Tüden ya. Hemen bakalım diğer mesajlarımıza da. Beni de gör demiş. Kim demiş? Erkan. Sevdiğim Elçin, güzelliğim için diyor. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı. Nidebor'dan İbrahim. Bir şarkı demiş. İzmir'den Nurhan. İş arkadaşım Kopik Kadir için diyor. Kim demiş? Bir sevenimiz. Mehmet Ali çok sevdiğine. Antalya Serik'ten Osman. Manisa'dan Nezih saygılar demiş. Almanya'dan selamlar denmiş. Kim demiş? Hatice Yalçınkaya. Berna Yalçınkaya'dan. Eltisinin kızıyım denmiş.

İzmir'den Ceyhun, kendisine ve ailesine. Ercan Ergin, İş arkadaşlarına. Ankara'dan Gül, yavrularım Emrecan Erbaşı, Sinan Güneş ve Ömer Altun'a.

Rahmetli babamın çok sevdiği bir türküdür bu. Ben de çok severim ama dinlediğimde babam gelir aklıma. Şimdi bu arada tekrardan bir dile getirelim. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Bekton'un kaptanlarımızdan yol hikayelerini beklediğini belirtelim. Sevgili Kadirhan'ın programı içerisinde 0532-703-92-00 WhatsApp numaramızdan yol hikayelerinizi anlatabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam salı ve perşembe günleri yayınlanacak diye biliyorum. Yayınlanacak sonuçta. Ama salı ve perşembeydi galiba. Tüm şoförlerimizden, yani illa uzun yol şoför olması şart değil, taksici, minibüsçü, şoför olan herkesten yol hikayeleri, anılarına yönelik sesli mesaj atarsanız Kadirhan'ın programında benden sonraki yayın içerisinde keyifli olur, güzel olur diye düşünüyoruz. Kibariye sıra.

İstanbul Bahçeli Evler'den Ceren. Bugün annem Gülbin'in doğum günü, onu çok seviyorum demiş. Şarkılarımızı armağan etmiş. Misilli Köyü'nden Kader, Ege ve Necmi Cin Eze. Cine Öze'ye selam göndermiş. Balıkesir cezaevindeki, Kepsut cezaevindeki Furkan Uçar ve Halil İde'ye. Bir sevenimiz Belçika'dan Mahmut. Songül'e armağan etmiş. Zonguldak Karadeniz Ereğli Tepeören Köyü'nden ekip arkadaşlarıma demiş. Aşkın bir sevenimiz.

0: Senden haber.
1: Yıkmış ortalığı rahmetli, ne güzel söylemiş. Senden habersiz dedi. Bir haykırıştır arabesk. İzmit'ten Yasin. Bizim moraller yine bozuk demiş Montella'ya. Taktık kafayı diyor. Niye bozuk oyun bu moralin ya? Yenileceği belliydi yani. Ha, şuna moralimiz bozulabilir istifa etmediği için. Kocaeli Körfez'den Galip Kalmuk. Muh Çimento çalışanlarına demiş. Altınoluk'tan Yiğit. Kayınço'm. Servet'e Tüdanya'dan bir şarkı denmiş. Gaziantep'ten Emrah Taş. Servisteki iş arkadaşlarına. Odessa'dan selamlar demiş Celal Urun. Erzincan'dan Didar Karabudak. Kızlarına kendisine. Esenyurt'tan Tülay. Şu an

Son bir değerlendirme yapalım. Sakarya'dan Yaren. Ahmet Kaya'dan bir şarkı demiş. Halden anlamaz dünyayı kendi ekseninde gören aymazlar için demiş Yaren. Yaren. Güzel söylemişsin Yaren. Almanya'dan bir sevenin imkansız gönül yaram Bilal'e diyor bütün şarkılar demiş. Bir sevenimiz Adana'dan Hakan. Geçenin bu saatinde ekmeğinin peşinde koşan tüm emekçilere diyor.

İzmir'den Rıza Bergen'den. Sakarya'dan Fatih Kübra'ma. Beni haklı olarak affetmeyen uzaklarda olan Kübra'ma demiş. Fatih pişmanlığını da belirtmiş. Kübra bir değerlendir istersen bu durumu. Gazi Mahallesi'nden Halil. Eyvallah. Bursa Akçalar'dan Akçalarlı Yahya Pınar selamlar denmiş.

0: Kanada'dan Sedat. Resul Deveci Samsunlulara demiş. Bu sevenlerimizle sesini duyuralım, mesajını duyuralım ve vedamızı gerçekleştirelim. Az sonra Kadir Han'la güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Allah nurunu tamamlayacak diyen, her nefis ölümü tadacak diyen, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Senin bu dünyada canım, varlığın yeter. Senin bu dünyada canım, varlığın yeter.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton, Ata'dan müzik ziyafetini sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sunar.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Evet, 01.11 yaptık saatlerimizi. Castrol Vectom sponsorluğundaki beraberliğimiz başladı. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan kralcılarımıza da selam olsun. Atadan mikrofonumuzu devraldık 03'e kadar. Castrol Vectom sponsorluğunda beraberliğimize devam edeceğiz. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi sesli mesajlarınızla, yazılı mesajlarınızla 03'e kadar alemin kralındayız. Kadirhan.

0: beklemeyince.
1: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton'la Kadirhan devam ediyor.

Bu arada Masum Kırmızıgül 7 Ekim Çarşamba günü İzmir'de sevenleriyle buluşuyor. İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de gerçekleşecek olan Masum Kırmızıgül konserine iki çiftimizi yollayacağım. Kazanan kralcılarımıza biletleri WhatsApp hesaplarından yollayacağız. İsim, soy isim, telefon numaralarını bizlere gönderebilirler. Masum Kırmızıgül konserine gitmek isteyen kralcılarımız, İzmir Bornova'da olan kralcılarımız, dediğim gibi 7 Ekim Çarşamba günü İzmir'de Mahsun Kırmızıgül sevenleriyle buluşuyor. Saat 21'de konser gerçekleşecek. Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda 7 Ekim'deki konsere gitmek isteyen kralcılarımız isimlerini, soy isimlerini ve telefon numaralarını 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımız aracılığıyla bize ulaştırabilirler. Biletleri WhatsApp aracılığıyla onlara ulaştırılacaktır. 4 çiftimizi çarşamba günü Masum Kırmızıgül konserine göndereceğiz. İzmir'de olan konsere gitmek isteyen kralcılarımız mesajlarını, dediğim gibi isimlerini, soy isimlerini ve telefon numaralarını göndererek bizlere ulaştırabilirler. Evet, gelelim mesajlarımıza. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Sevgili kralcılarımızın göndermiş olduğu mesajları saat 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Kadirhan abi diyor, Bursa İnegöl'den yazıyorum. Özellikle Mustafa için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hatice'den gelen bir mesaj. Balıkesir Sındırgı'dan selam göndermiş İsmail Akçan abimiz. Bizden de ona selam olsun. Hollanda'dan gelen bir mesajımız var. Mustafa, buradan Eymen'e özellikle selamlarımı iletiyorum diyor. Devam edelim. Hayırlı geceler Kadirhan. Ben Kocaeli'den, Başiskele'den Raşit. Gripli seni dinliyorum. Ablam ve şu anda seni dinleyen herkese selamlarımı iletiyorum diyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sevgili kralcımıza, aynı zamanda hasta olan tüm kralcılarımıza. Evet, mesajlar oldukça yoğun, dediğim gibi. Hayırlı geceler, Bursa'dan yazıyorum diyor. Gece vardiyasındayım, tüm sevdiklerime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Muhittin'den gelen bir mesaj. Uşak'tan hoş geldin Kadirhan diyor. İyi yayınlar. 62 yaşındayım, yıllardır kraldayız, halen kraldayız. Sıradaki şarkı tüm sevenlerime ve eşim Funda'ma armağan ediyorum diyor. Mahmut abimize selam olsun. Son bir mesaj. Selamlar Kadirhan abi diyor. Konyalı Ekrem, şu anda Almanya'da gece vardiyasındayım. Namık abime de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Güzel bir şarkımız var. Sevgili kralcılarımıza da armağanımız olsun. Bu arada hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim.

0: dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kadir Han.

Fransa'dan sevgili Sapuriye'den gelen bir mesajımız var. Fransa'da polis memuru ama şu anda İstanbul'da tatildeyim. Sizi dinlemeye buradan da devam ediyorum demiş. Selamlarımızı iletelim. İyi tatiller dileklerimizi de iletiyoruz sevgili kralcımıza. Bu arada sevgili Halil kardeşim de şu anda beni Almanya Münih'ten dinlemekte. Taksicilik yaparak onlara da selam gönderelim. Hem ona hem yurt dışında şu anda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza selam olsun. Yine yurt dışından gelen bir mesajımız var. Almanya'dan Elif şu anda gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Özellikle Kayseri'deki aileme sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar Kadirhan. Bursa'dan yazıyorum, gece vardiyasındayım. Tüm arkadaşlarım için de sıradaki şarkı demiş Osman. Kolaylıklar diliyoruz. Yine gelen mesajlarımızdan Tekirdağ'dan, Malkara'dan Kerim. Şu anda Almanya'da bulunan bütün komaklara sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Kadirhan kardeşim, Samsun'dan Yusuf Baş, Hamza Çetin'le gece vardiyasında seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimiz için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Tüm herkese gelsin demiş. Mesajın beraberinde bir şeyler yazmışlar ama eksik geldiği için mesaj devamını göremiyorum. Olsun, selam olsun sevgili kralcımıza. İstanbul Silivri'den Ayşe hoş geldin. Sevgili Kadirhan, inşallah iyisindir. Her zaman duacınız demiş, eksik olmasın. Selamlarımızı iletelim Ayşe'ye de. İzmir'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor Ömer. Yine İzmir'den Sultan, sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum diyor. Antalya'dan Kadirhan Ahmet, ben yine bir gece, yine bir nöbet. Öyle şarkılar var ki haykırmak isteyip de sustuğum şeyleri anlatıyor.

sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Bu arada özellikle uzun yol kaptanlarımızdan Castrol Vecton sponsorluğunda yol hikayelerini bekliyoruz. Sesli mesaj olarak yol hikayelerini salı ve cuma geceleri kralcılarımızla paylaşıyoruz. Yine 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı aracılığıyla özellikle dediğim gibi uzun yol kaptanlarımızın yol hikayelerini bekliyoruz. Dedikten sonra gelen mesajlarımıza şöyle kısaca bakalım. Merhaba Kadir Han diyor. Çok uzun zaman oldu. Seni dinliyorum demiş. Tüm gurbetçilere, taksi esnafına gelsin. Viyana'dan Mustafa'dan gelen bir mesaj. Kadir Han diyor Almanya Frankenberg'den. Hasan, her gece olduğu gibi bu gece de gece vardiyasında sizleri dinliyorum. Sizlerden mümkünse Cansum için, eşim için güzel bir şarkı armağan etmenizi istiyorum demiş. Yine Mersin'den gece vardiyasında olan kralcılarımızdan gelen bir mesaj. Arkadaşım Günay Güzel'e gelsin diyor. İsmini belirtmemiş ama ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Arif Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Sözümüz olsun beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında yine. Almanya'dan hayırlı geceler. Kadir Han Abdullah ben gece mesaisindeyim. Eşim Berna, oğlum Arhan Nazım ve Türkiye'deki aileme ve bütün kralcılara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Hayırlı geceler, Paris'ten İsviçre'ye seyir halindeyiz demiş. Her zamanki gibi sizleri dinliyoruz. Yol uzun, gurbet yolları siz olmazsanız çekilmez, iyi ki varsınız diyor. Fatih Deniz, Asel Çolak'a da selamlarımızı iletelim. Yollar açık olsun. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını daha paylaşalım. Güvenlik görevlisi olarak sizleri dinliyorum diyor. Bursa'dan Denizli'de Emre. Selam gönderelim. Almanya Heidelberg'den Ünal, 5 kişi izliyor, seni dinliyoruz Kadir Han. Özellikle kayınçom Vedat, oğlum Can Bey'e gelsin sıradaki şarkı demiş. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Aksaray'dan Muharrem Ali Hamza Çavdar, tüm sevenlerimiz aracılığınızla selamlarımızı iletiyoruz demişler. İletmiş olalım kralcımızın selamını. Devam edeceğiz birazdan mesajlarla.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaçım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım.

0: Evet, Viyana'dan Hasan Bulduk'tan gelen bir mesaj var. Selamlarını iletmiş. Hayırlı yayınlar Kadirhan. Ben Almanya Stuttgart'tan Yaşar Aydın. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Trabzon'a da selam göndermiş sevgili kralcımız. Kadirhan iyi geceler. Ankara'dan Adem ben. Bilkent Şehir Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak gece nöbetinde seni dinliyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim. Akseki'den sevgili kralcımızdan Mehmet Akif'ten gelen bir mesaj. İyi geceler Kadirhan, eşim için sıradaki şarkıyı armağan etmeni istiyorum demiş. Nurhan özellikle Erdem'e armağan edersen mutlu olurum diyor. Isparta'dan gelen bir mesaj Elif'ten. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum demiş. Bursa'dan Neşe Güleç, sözümüz olsun bu arada. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Almanya'dan Yeşim'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Özellikle eşim ve çocuklarım için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Almanya'dan Ahmet, yine seni dinliyorum Kadirhan, gece vardiyasındayım diyor. Kral FM'i çocukluğumdan beri dinliyorum demiş, eksik olmasın. Muharrem'e de selam gönderelim Aksaray'a. Devam edeceğiz bu arada, sesli mesajlarımız da yoğun. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan

0: Evet, Castrol Vectron sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Son saatimize de geçiş yaptık. Dediğim gibi sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: İyi geceler Kadirhan kardeşim. Ben Sedat. Şu an Ankara'dan İstanbul'a doğru seyahat halindeyim. Öncelikle çalacan olduğum bu şarkıları, biricik eşim Nurcan ve benim gibi ekmeğini direksiyonda kazanan tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum. İyi geceler, iyi yayınlar Kadirhan Bey.
0: Evet, teşekkür ediyoruz kaptanımıza. Yola açık olsun, hem ona hem yolda olan tüm kaptanlarımıza selamlarımızı iletelim. Son bir sesli mesajı daha değerlendirelim.
2: Selam Kadirhan abi. Konya Reyden Hasan'dan. Şu anda seni yolda dinliyoruz. Otobüs kaptanı. Sıradaki parça bütün otobüs severlere, otobüs kaptanlarına gitsin. Güllü'den bir parça çalarsan sevinirim. İyi yayınlar.
3: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız tutmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kopmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın. Sen sesini

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektor'la Kadirhan devam ediyor.

0: Belirttiğim gibi Mahsun Kırmızıgül 7 Ekim Çarşamba günü İzmir'de sevenleriyle buluşuyor. İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de gerçekleşecek olan Mahsun Kırmızıgül konserine iki çiftimizi yollayacağım. Kazanan kralcılarımıza biletleri WhatsApp hesaplarından göndereceğiz. Gitmek isteyen kralcılarımız 7 Ekim dediğim gibi çarşamba günü İzmir Bornova'da Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de Mahsun Kırmızıgül konserine gitmek isteyen kralcılarımız, İzmir'de Bornova'da olan kralcılarımız, bizlere isimlerini, soy isimlerini, telefon numaralarını 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımız aracılığıyla ulaştırabilirler dedikten sonra gelen mesajlarımıza devam edelim. Sesli mesajlarımız yoğunlukta, programımızın başında belirttiğim gibi. Hemen gelen sesli mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım.
1: Selam Kadirhan Bey. Afyon Daskırı Akarca köyünden yazıyoruz. Arkadaşlar olarak sizi dinliyoruz. Bize de bir şarkı armağan eder misiniz?
0: Evet, Kemal ve arkadaşlarına da selam olsun. Yurt dışından yine yollarda seyir halindeyken bizi dinleyen kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var.
2: Kadirhan, şu anda İtalya'dan çıktım. Almanya'ya doğru yolculuk yapıyorum. Avusturya'ya geçip Almanya'ya varacağım.
0: Evet, kaptanımıza selam gönderelim. Bu arada ricamız olsun, Gökhan Tuncay göndermiş bu sesli mesajı Avusturya'dan Almanya'ya giderken. Böyle pencerelerin sesini, arabalarda böyle altta çok ses oluyor. O yüzden kralcılarımızın sesini duyamıyoruz. Biraz daha yüksek ses, altta müzik sesi ve dış sesi olmadığı sürece sesleriniz net bir şekilde bizlere ulaşacak. Bizler de net göndermiş olduğunuz mesajları saat 03'e kadar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de hem kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle paylaşacağız. Bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. İyi geceler Kadirhan diyor. Seni dinliyorum, tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş Necla. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edelim. Bolu Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nden Ercan selamlar olsun diyor kral dinleyicilerine. İyi ki varsınız Kral Efendim diyor. İyi ki sizler de varsınız. İnegöl'den sevgili kralcımız Mustafa'ya selamlarımızı iletelim. Yine Ordu'dan güvenlik personeli Mürsel şu anda nöbette arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Elif Karacabey'den, Bursa'dan, Nide Aksaray, Ortaköy'de bulunan Köksalıma Bergen'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun bu arada, birazdan Bergen'den de güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde Selami Şahin.

Evet, unutulmayan şarkılarımızla beraberliğimize devam edeceğiz. Kadirhan diyor, Bayrampaşa'dan bu saatte mesai arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Sevgili Hakan, selam gönderelim Hakan'a da. Kolaylıklar diliyoruz hem ona hem şu anda çalışan tüm kralcılarımıza. Kadirhan Trabzon'dan, Maçkalı Tır Kaptanı Hakan Kuvvet, şu anda Ankara'dan Gebze'ye seyir halindeyim, seni dinliyorum. Volkan Konak'tan bir şarkı armağan edersen sevinirim, yoldaki tüm şoför arkadaşlara gelsin diyor. Bu arada geçtiğimiz dakika.

0: Arada Volkan Konak'tan güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşmıştık. Bigadan Ömer'den gelen bir mesajımız var yine. Devam edelim. Gökhan, sevgili Gökhan bizleri şu anda İzmir'den dinlemekte. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sesli mesajlarımıza da geçiş yapalım hemen. Sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: İyi akşamlar Kral FM, iyi akşamlar Kadirhan Kaptan, iyi akşamlar bütün Kral FM dinleyicilerine. Kadir Hanım, sen bize nasıl kaptan diyorsan, kaptanlarımız diyorsan, bize nasıl hayırlı akşamlar diliyorsan, biz de sana oranın kaptanı, Kral FM'in kaptanı demek istiyoruz. Benim içimden böyle geçti. Biz gene yollardayız, ekmeğimizin peşindeyiz, sen de radyonun başındasın. Biz seni her akşam dinliyoruz. Ama sana mesaj gönderirken de biraz mesafeli göndermek istiyoruz. Çünkü neden? Diğer dinleyicilerimiz var, diğer ablalarımız var, kardeşlerimiz var. Onların hakkını yiyememek istiyoruz. Yoksa sen kaptanlara kalsan seni mesajla boğarlar. Ama biz buna da razıyız. Seni seviyoruz. Her zaman bir numarasın. Sen de bizim gönlümüzdeki kaptanımızsın. Bütün Kral FM ailesine de hayırlı akşamlar, iyi dinlemeler diliyorum.

0: Evet, devam edelim beraberliğimize, gelen mesajlarımıza. Selamlar Kadir Han, hayırlı yayınlar, hayırlı gecelerin olsun inşallah. Ben Yücel Ketuda, İspanya'da tır şoförlüğü yapıyorum. Sevilla'dan Madrid'e doğru gidiyorum demiş. Trabzon Araklı'ya bir şarkı gönderirsem mutlu olurum diyor. Sevgili kaptanımıza selam olsun. Kadir Han selamlar. Hidayet Yetkin tırda sıra beklerken dinlemekteyim diyor. Bülent Ersoy'dan bir şarkı istemiş. Az evvelki şarkımız. Ona da armağanımız olsun. Yine gelen mesajlarımızdan Elif'ten Karacabey'e selam gönderelim. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm Kadir Han abi. Ben İstanbul Bayrampaşa'dan askı üretimi yapıyorum. Tüm çalışan arkadaşlara bir şarkı armağan istiyorum.
0: Evet, sıradaki şarkımızı Halil'e ve arkadaşlarına da armağan edelim. Son bir sesli mesaj.
2: Hayırlı geceler Kadir Han. Ben İzmir Bornova'dan Ömer Torun. Taksiciyim. Tüm ekmeğini direksiyondan kazanıp meslektaşlarıma kazasız belasız sürüşler ederim. Size de hayırlı nöbetler, hayırlı yayınlar, kolay gelsin.
0: Evet, taksici kardeşimize bizden de selam olsun. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem onun dediği gibi. Ekmeğini direksiyondan kazanan tüm kralcılarımıza selam olsun. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımızla.

Castrol Vecton sponsorluğunda beraberliğimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Bu arada sevgili kaptanlarımızdan yol hikayelerini bekliyoruz. Biliyorsunuz Castrol Vecton sponsorluğunda salı geceleri ve cuma geceleri kaptanlarımızın uzun yol hikayelerini, anılarını kralcılarımızla paylaşıyoruz. Yol hikayelerinizi bizlerle paylaşmak istiyorsanız eğer 0532 703 92 00 WhatsApp hattımızdan sesli mesaj olarak iletebilirsiniz. Dediğim gibi salı ve cuma geceleri Castrol Vecton sponsorluğunda kaptanlarımızın yol hikayelerini paylaşıyoruz dedikten sonra devam edelim. Kadir Han kolay gelsin diyor Fethiye'den Zafer Divarcı. Şu anda dinlemekte olan sevgili Ali için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hayırlı geceler Kadir Han kardeşim. Kütahya Gediz'den Ömer Cangür ben. Kuzenim Mustafa Cangür'le seni dinliyoruz demişler. Selamlarımızı iletelim hem ona hem de kuzenine. Sırada güzel bir şarkımız var. Unutulmayanlar da Emrah'tan güzel bir şarkı seçtim. Sevgili kralcılarımıza da armağanımız olsun. Birazdan vedamızı yapacağız.

0: Evet, bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Bu arada İbrahim Altıntaş'a selamlarımızı iletelim. Şu anda o da bizi Erhan Yüksel ve Samet Songur'la takip etmekte. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bu arada mesaisi devam eden, yollarda gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber yarın gece en güzel şarkılarımızla nasip olursa tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.